Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Sin. Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da bir bir kaydetmişizdir. Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti? Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı? Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar, şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler: siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçilerse şöyle dediler: bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dediler ki: şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de: uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa

gidiyorsunuz. Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz, dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlarımı edineyim. Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin. Kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, dedi. Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. Yazık o kullara. Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de mutlaka toplanıp hesap için huzurumuza çıkarılacaklardır. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinden pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman inkar edenler, iman edenlere Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Sura üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Şöyle derler: vay başımıza gelene. Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey

0: şey vardır. Çok merhametli olan Rab'dan bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der: ey suçlular, ayrılın bugün. Ey Ademoğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verdiysek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün, azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğrusudur.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Rabbim rahmetine o kadar çok ama o kadar çok muhtacız ki, muhtacız ki. Muhtaç olduğumuz halde rahmetini elde etmenin yollarının da çok uzaklarına düşmüş bulunuyoruz. Böyle olunca, rahmet dininden uzaklaşınca, musibetlerle, belalarla yüzleşmek zorunda kalınca, ah vah etmeye başlıyoruz. Ama nereye yönelsek bir çözüm yolu, bir çıkış yolu bulamıyoruz. Bulamayınca da anlıyoruz ki tek çıkış yolu sana yönelmek, rahmetine sığınmak, yardımını sağlayacak şekilde tevbekar olarak sana kul olduğumuzu, kulluk görevlerimizin olduğunu, yaratılış gayemizin de

0: Bu görevleri sen nasıl istiyorsan öylece yerine getirmek olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Ya Rab, Ya Rab, bu vesileyle bizi tabi tuttuğun, şerlerle tabi tuttuğun imtihanın üstesinden gelebilmek için sana dönmeyi, tevbekar olarak pişman olmayı, yaptığımız yanlışlardan uzaklaşarak senin rahmetine sığınmayı, affına iltica etmeyi cümlemize nasip eyle ya. Senin geniş, her şeyi kuşatan rahmetine ümitle bağlanarak rahmetinin tecellisini istiyoruz. Bu maksatla dillerimiz döndüğünce taleplerimizi, arzu hallerimizi böylece ortaya koyuyoruz. Sen Semî'sin, Alîm'sin, duyarsın, bilirsin, kalplerimizi de bilen sensin, sırlarımıza vakıf olan sensin. Ya Rab, ne olur, çok muhtaç olduğumuz rahmetinin tecellilerini en kısa zamanda bize göster ya, göster ya. Bizi kafirlere, zalimlere, merhametsiz, insanlığını unutmuşlara muhtaç eyleme ya Rab.
1: Amin.
0: Onlardan medet bekleme zilletine düşmekten sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Ya Rab, biz sana her şeye rağmen bütün günahkar hallerimizle sana yöneliyoruz, senden bekliyoruz. Şanına layık olanı, uygun olanı bekliyoruz. Bu hüsnü zanla dua ediyoruz, taleplerimizi arz ediyoruz. Ben kulumun bana beslediği zanna göre muamele edeceğim buyurduğunu Efendimiz haber veriyor. İşte zannımız budur, karşılığını da bu zannımızla senden bekliyoruz. Ne olur bize ikram eyle,
1: amin,
0: bize lütfeyle,
1: amin,
0: bizim elimizden tut, bizi zalimlerin, amin, kafirlerin eliyle terbiye etme ya Rab.
1: Amin.
0: Onların da güçlerini, takatlarını kendi aleyhlerinde kullandır ya Rab.
1: Amin.
0: Zulümde birleşenlerin o birliklerini paramparça eyle ya Rab. Paramparça eyle ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Gürkan Çiğdem Kadir Suresi

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen

0: Ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 130 ila 141. ayetler.
4: Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün, dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına, benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz, bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le, bütün diğer peygamberlere, Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz, deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi?

0: diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayfun Bambal. Bakara Suresi 40 ila 46. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakın. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Ya Rabbi, kul kusur işler, günah işler, sen affedersin. Kulun ayağı sürçer, sen doğrultursun. Medet demişiz, dergahına düşmüşüz. Seni seviyoruz ya Rabbi, senden razıyız ya Rabbi. Sen de bizden razı ol ya Rabbi. Bizleri affeyle ilahi ya Rabbi. Hasta kardeşlerimizin hepsine şafi isminle tecelli et. Şifaen la yugadiru sakama.

0: Öyle bir şifa ver ki düzelmeyecek hiçbir eğrilik, hiçbir hastalık kalmasın ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün hastalıkların tabibi sensin. Bütün çaresizlerin çaresi sensin. Bütün yoksulları zengin eden sensin. Düşmüş olanları kaldıran sensin. Bizi kötü amellerimizle değil, iyi hallerimizle muahaze eyle. Merhametinle mukabele eyle ve bizi mahşere öyle al ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağır. İbrahim Suresi 35-41. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
0: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tevbe Suresi 38 ila 40. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa

0: Ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İsra Suresi 11-22. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkartacağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse, kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz, sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka Tanrı tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif Okuyan İshak Danış İbrahim Suresi 5-12. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi. Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki, biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim. Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.

0: Öğrencilere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Âl-i İmrân Suresi 133 ila 136. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İncil için şu ayetleri beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 3. Ayet.
5: O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
3: Maide Suresi 46 ve 47. Ayetler.
6: O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir.
3: Fetih Suresi 29. Ayet.
7: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Bakara Suresi 183 ila 188. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak, Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için, sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Allah'ım, izzet verdiğin ecdadımıza layık bir ümmet olmayı, onların uğrunda canlarını seve seve verdikleri, şehit olmayı şeref bildikleri değerlerine sahip çıkarak bizden sonraki nesillere bu değerleri aktarmada bize yüklediğin köprü vazifesinin hakkını vererek din-i celil-i İslam emanetini bizden sonraki nesillere ulaştırmada üzerimize düşen görevleri yapmaya bizi de muvaffak eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Kehf Suresi 71-82. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi. Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafından dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden

0: bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Saat Suresi 15 ila 26. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver. Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar korkma,

0: Biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet, dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver, dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davut dedi ki: andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık ederler. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da pek azdır. Davut bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki: ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hakla hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmamaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. Ankebut Suresi 64 ila 69. Ayetler.

فسوف

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde

0: Kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Enbiya Suresi 51-69. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O, babasına ve

0: tahmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bazıları İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin. Belki birileri şahitlik eder dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sordular. İbrahim hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz de ey ateş dedik, İbrahim'e serin ve zararsız ol. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Saf Suresi 1-9. Ayetler.
6: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Türkiye'nin sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Muhsi Celle Celalu, Celle Celalu. İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen. Sen El-Muhsi'sin, gizliden haberdar olansın. Yarattığın ve yaratacağın bütün varlıkların sayısını bilensin. Sen El-Muhsi isminin hükmüyle kulunun nefeslerini, küçük ve büyük bütün amellerini göz ardı etmeksizin sayansın. Gizli, aşikar her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla görensin. Sen kulunun maksadını, gönlündeki niyetini bilensin. Ey istisnasız her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bize her işimizde hayır ve şerri, eğri ve doğruyu bildir. Bizlere rahmetinle muamele eyle.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 7. Cüz.

لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber'e indirileni, Kur'an'ı dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, inandık. Artık bizi şahitlerle, Muhammed'in ümmetiyle beraber yaz derler. Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber cennete koymasını umarken Allah'a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım? Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara devamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu, iyilik yapanların mükafatıdır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin.

Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed! De ki, pisle temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu. Allah ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin denildiğinde onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı? Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler. Eğer sonradan o iki kişinin günaha girdikleri, yalan söyledikleri anlaşılırsa, o zaman bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam onların yerine geçer ve Allah'a yemin ederiz ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler. Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğruya iletmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. O gün Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkinken de insanlara konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu.

Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrail oğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın dedi. Allah da ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti. Allah kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaypları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek. Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Enam Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Sizse hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Eğer onu peygamberi bir melek kılsaydık, yine de onu bir adam suretinde yapardık ve onları yine içinde bulunduk.

böyle karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenleri alay ettikleri şeyi kuşatıp mahvetmişti. De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. De ki, şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün, kıyamet günün azabından korkarım. O günün azabı kimden savuşturulursa, gerçekten Allah ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur. Şayet Allah sana bir zarar dokundursa, bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa, onu da kimse gideremez. Bil ki, O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez. Onları tümüyle mahşere toplayıp da Allah'a ortak koşanlara nerede ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız diyeceğimiz günü hatırla. Sonunda onların manevraları Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ona ortak koşanlar değildik demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler, uydurma ilahları, onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi. İçlerinden Kur'an'ı okurken seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler kereriz. Kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkar edenler, bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değil derler. Onlar başkalarını ondan, Kur'an'dan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın ancak kendilerini helak ediyorlar. Ateşin karşısında durdurulup da ah keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dedikleri vakit hallerini bir görsen. Hayır, bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan. Eğer çevrilselerdi, elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Derler ki, hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen, Allah diyecek ki, nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar, evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat, kıyamet gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir.
Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmektedir.

Ölmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durmaya. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed! De ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerdenseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar, kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtı. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimmiş? Bak biz ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? De ki, ne dersiniz? Allah'ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek? Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ise yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an'la uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki
Allah aramızda

Ramazan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki, selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikte bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Sizse onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah, zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. O geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir. O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit, görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Sonra hepsi, gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki, hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, sizler açıktan ve gizlice ona eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? De ki, onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz. De ki, O size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bak, anlasınlar diye ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. O, Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğüm vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra kalk. O zalimler grubuyla beraber oturma. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Fakat üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. Belki sakınırlar. Dinlerini oyun ve eğlence edilenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an'la öğüt ver. Yoksa ona Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Kurtuluşu için her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri şirke mi döndürülelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi olalım? De ki, hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah'ın yoludur.

Bize alemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu. Bir de bize namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Hani İbrahim babası Azer'e, ''Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.'' demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyordu ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ''İşte Rabbim.'' dedi. Yıldız batınca da ''Ben öyle batanları sevmem.'' dedi. Ayı doğarken görünce de ''İşte Rabbim.'' dedi. Ay da batınca ''Andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum.'' dedi. Güneşi doğarken görünce de ''İşte benim Rabbim, bu daha büyük.'' dedi. O da batınca kavmine dönüp ''Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.'' dedi. ''Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.'' Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, ''Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nereye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar, bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed! Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O, Kur'an, bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler, çünkü Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi, dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz, kendisiyle ne sizin ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Ey Muhammed! Allah indirdi de, sonra bırak onları. İçine daldıkları batakta oynaya dursunlar. İşte bu Kur'an'da bereket kaynağı, kendinden öncekileri ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını Mekke'yi ve bütün çevresini

çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız diyecekleri zaman hallerini bir görsen. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani, hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır. Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diri çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki, ondan nasıl çevriliyorsunuz? O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir. Ölçüp bitmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar, sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu, Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O, yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakitte inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.

0: Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Hicretin ikinci yılı. Medine'de Müslümanlar yeni bir düzen kurarken Mekke'de Kureyş ticaretle gücünü sürdürmektedir. Ebu Süfyan idaresindeki büyük bir kervanın Suriye'ye gittiği haberi Medine'ye ulaşır. Bu haberi alan Allah Resulü ashabını toplar. Onlara kervandaki malların çokluğunu ve muhafız sayısının azlığını anlatır. Kervanın dönüşte Bedre uğrayacağını bildirerek onu orada karşılayabilir.

0: edeceklerini ifade eder ve ashabını sefere davet eder.
1: Ya Resulallah, bu Allah'ın bize bir fırsatıdır. Sen emret, biz hazırız.
0: Sefer kararı alınır. Ancak öncesinde kervan hakkında kesin bilgi gerekmektedir. Bu amaçla Talha bin Ubeydullah ve Said bin Zeyd görevlendirilir. Onlardan kervanı takip etmeleri ve haber getirmeleri istenir. Fakat onlar Medine'ye Bedir Savaşı'nın gerçekleştiği gün dönebilecektir. Kervanın dönüş haberi başka bir kaynaktan öğrenilince Allah Resulü vakit kaybetmeden hazırlık emri verir. 12 Ramazan günü Medine'den ayrılmadan önce yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakır.
1: Medine emin ellerde mi ya Resulallah?
0: Allah Resulü'nün Medine'nin güvende olduğunu ifade ettiğini öğrenen Hazreti Ömer ve diğer sahabiler içleri rahat bir şekilde yola koyulurlar. Yolculuk sırasında Ravha denilen yerde Ebu Lübabe Medine'ye geri gönderilir ve şehirde vekil olarak görevlendirilir. İslam ordusu sayıca azdır. Toplam 305 kişi, 70 deve ve yalnızca 2 at bulunmaktadır.
1: Sayımız az olabilir ama imanımız yeter.
0: Ordunun sancağı Mus'ab bin Umeyr'e verilir. Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz da sancaktarlık görevini üstlenir. Bu sancak hak mücadelesinin sembolüdür. Bazı sahabiler çeşitli görev ve mazeretleri sebebiyle Medine'de kalır. Ancak daha sonra onlar da bu sefere katılanlar gibi kabul edilecek ve ganimetten pay alacaklardır.
1: Kalpleriniz bizimle. Allah katında siz de bu yolculuktasınız.
0: Ve böylece küçük bir topluluk büyük bir kader için yola çıkar.
1: Bu yol sadece bir kervanın değil, hak ile batılın karşılaşmasına çıkıyor.
0: Bedre doğru atılan bu adımlar tarihin akışını değiştirecektir. Kureyş'in kervanlarını korumak için yürüdükleri haberi Hazreti Peygamber'e ulaştı. Daha sonra Hazreti Peygamber ashabıyla istişare etti.
2: Ya Resulallah, biz Mekke'den seninle birlikte hicret ettik. Sen nereye gidersen biz oraya gideriz. Savaş da olsa barış da.
0: Muhacirler, Mekke'den gelenler konuştu. Sıra Medineli Ensar'a gelmişti.
3: Vallahi ya Resulallah, bizi kastediyorsun. Biz sana iman ettik. Bunun için söz ve teminat verdik. Baş göz üstüne dedik. Ya Resulallah, istediğin yere devam et. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, şu denizin karşısına geçsen de ona dalsan, biz de seninle beraber dalarız. İçimizde tek kişi bile geride kalmaz. Bizi yarın düşmanla karşılaştırmandan hoşlanmayacak değiliz. Bizler savaşta sabırlı, düşmanla karşılaştığımız zaman samimi kimseleriz. Umarım Allah bizden gözünü aydın edecek şeyler gösterir. Bizi Allah'ın bereketiyle yürüt.
0: Bu söz Medine'nin kalbini ortaya koyuyordu. Ama herkesin beklediği bir ses daha vardı. Ömer'in sesi.
1: Ya Resulallah, biz zaten yurtlarımızı, mallarımızı, hatta ailelerimizi geride bıraktık. Onlar bugün sayıca bizden fazla olsalar bile, biz onlarla savaşırız. Bize düşen son nefese kadar senin yanında durmaktır.
0: Ashabın bu sözleri Hazreti Peygamber'i sevindirdi. Ardından Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Yürüyün ve sevinin. Şüphesiz Allah Teala bana iki bölükten birini vaat etti. Allah'a yemin ederim ki onların ölüp düşecekleri yerleri görür gibiyim. Müslümanlar sayıca az, güç olarak zayıf görünseler de yürekleri dolu yürüdüler.

0: Ömer, Mekke'den çıkan ordunun ne kadar kalabalık olduğu anlatılıyor. Bizse sanki bir avuç gibiyiz.
1: Biz sayının çokluğuna güvenerek değil, Allah'a güvenerek yola çıktık. Bu ilk defa hak ile batılın böylesine karşı karşıya geldiği bir gün olabilir.
0: Peki ya ölürsek?
1: O zaman Rabbimizin huzuruna başımız dik gideriz. Burada kalırsak da bu şehirde artık korkusuz yaşarız.
2: Gece çöktüğünde iki ordu da Bedir'in yakınında konakladı. Bir tarafta sayısı çok, gücü yerinde, gururlu bir Kureyş ordusu, diğer tarafta az ama kararlı bir mümin topluluk.
3: Ömer, karşı tarafta tanıdıklarının olması seni zorlamıyor mu?
1: Elbette zorluyor. Ama hak ile batıl aynı sofrada oturamaz. Bugün kim gerçekten neye gönül verdiğini gösterecek.
2: Bir yanda zaferi garanti görenlerin kahkahaları, diğer yanda secdeye kapanmış alınların sessiz duaları. Gece ilerlerken Resulullah bir çadırda ellerini semaya kaldırdı. Kalbinde hem ümmetinin endişesi hem de Rabbine tam güven vardı. Şöyle dua ediyordu: Allah'ım, bu küçük topluluğu helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bize vaat ettiğin yardımı nasip eyle. O dua ederken sahabilerin kalbine huzur doluyordu.
1: Ya Resulallah, biz sana iman ettik. Senin getirdiğin dine bağlandık. Yarın savaşta son nefesimize kadar yanındayız. İstersen bizi suya gönder, istersen ateşe. Biz seninle yürürüz.
2: Allah çok güzel işler nasip edecekti. Yarın sabredip direnenler için yardımın nasıl geldiğini göreceklerdi. Sabah olduğunda iki ordu da Bedir Ovası'nda saf tuttu. Kumların üzerinde iki çizgi çizilmiş gibiydi. Birinde iman, öbüründe inat.
4: Bugün Muhammed ve taraftarlarını silip süpüreceğiz. Mekke'nin şerefi bizimle yürüyor.
5: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
1: Kardeşlerim, bugün cennet ve şehadet günü. Yanınızda duran kişiye bakın. Onun için savaşın. Onun için dua edin.
0: Senin yanındayım Ömer.
2: Hazreti Peygamber, Müslümanlara sabretmelerini, Allah'ın izniyle üstün geleceklerini söyledi.
5: Allahu Ekber!
6: Allahu Ekber!
2: Bedir'in kumları, savaş naralarının ve tekbirlerin birbirine karıştığı bir sahneye döndü. Ömer bazı yüzleri tanıyordu. Bir zamanlar aynı sofrada oturduğu adamlar, şimdi birbirlerinin kılıçlarının ucundaydılar.
1: Rabbim, ben senin rızan için savaşmak istiyorum. Nefsim için değil, intikam için değil. Bana niyetimi temiz tutmayı nasip et.
2: Kısa sürede sayısı çok olanlar geri çekilmeye başladı. Hem meleklerin yardımı, hem müminlerin direnci. Bedir'in sonucu yavaş yavaş belli olurdu. Savaş sona erdiğinde Müslümanlar beklemedikleri bir zaferle karşı karşıya kaldılar. Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları öldürülmüş, bir kısmı da esir alınmıştı.
5: Elhamdülillah. Allah bize yardım etti.
3: Ama şimdi ne olacak? Bu esirler, onlar dün bize işkence edenler.
2: Hazreti Peygamber bu konuda şunları söyledi: bu esirler hakkında ne yapacağımızı konuşmalıyız. Görüşlerinizi söyleyin.
7: Ya Resulallah,
1: Onlar bizim akrabalarımız. Belki de yarın içlerinden iman edenler çıkar. Onları fidyeyle serbest bıraksak hem bize maddi bir destek olur hem de kalpleri yumuşar.
2: Hazreti Peygamber Ömer'e döndü ve ona fikrini sordu.
7: Ya Resulallah, ben farklı düşünüyorum. Bu insanlar seni yurdundan çıkaranlar. Müslümanlara yıllarca işkence edenler. Bugün biz güçlüyken merhamet gösterirsek, yarın yine karşımıza çıkarlar. Ben derim ki, her birimizi kendi akrabamızın başına getir. Ben kendi akrabamı, Ali kendi akrabasını. Böylece kalplere yerleşen kibirlerini kırmış oluruz. Bugün cezalandırılmazlarsa, yarın bize daha büyük bir zulüm olarak dönebilir.
1: Ömer, onlar bizim kanımız. İçlerinde çocuklar, kadınlar, arkada bıraktıkları insanlar var.
7: Onlar bunu düşünmeden Müslümanları öldürmeye geldiler. Ben bugün yumuşak davranmanın yarın çok cana mal olmasından korkuyorum.
2: İkisinin de sözleri farklı iki yolu gösteriyordu. Merhamet ve sertlik. Ebu Bekir'in sözlerinde merhamet, Ömer'in sözlerinde ise ciddiyet hakimdi. Sonunda esirler hakkında fidye alınmasına izin verildi. Ama kalpler bu meselenin tam kapanmadığını hissediyordu. Bedir'den sonra esirlerle ilgili karar verildiğinde Hazreti Peygamber'e ayetler indi. Bu ayetler dünyalık menfaate meyletmenin tehlikesini hatırlatıyor, savaş meydanında karar verirken daha ağır ölçüler gözetilmesi gerektiğini bildiriyordu. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu.
7: Ya Resulallah, sanki bu ayetler benim görüşümü teyit ediyor gibi.
2: Bu sefer Allah Teala'nın hükmü Ömer'in sözüyle daha çok uyuşmuştu. Ama bilmek gerekir ki yine de merhametle muamele edilmişti. Allah hem adaleti hem merhameti dengede tutmayı istiyordu.
7: Ben kendi görüşümün isabetiyle değil, Rabbimin hükmünün hikmetiyle sevinirim. Bana düşen bu kalbi sadece onun rızasına bağlamak.
2: Ömer görüşünün isabet etmesine sevinse de kalbinde bir gurur değil, daha büyük bir sorumluluk hissetti. Çünkü Hakk'a yakın olmak daha az değil, daha çok hesap vermek demekti. Bedir günü sadece iki ordunun çarpıştığı bir gün değildi. İki farklı dünya görüşünün, iki farklı ahlakın, iki farklı geleceğin karşı karşıya geldiği gündü. Ömer o gün hem kılıcıyla savaşmış hem de kalbiyle bir sınav vermişti. Merhametle adalet arasında ince bir çizgi vardı. Ve o bu çizginin üzerinde yürümeyi öğreniyordu. Bir sonraki bölümde Uhud'un yaralarını, Hendek'in gecelerini dinleyeceksiniz. Ömer'in yüreğinde sarsılan bir ordunun acısı ve sabrın ne demek olduğunu yeniden öğrenmek var.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetler vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdi. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ana babaya itaat kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın.

0: Sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Biz insana, anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amelleri işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.
2: Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi, sen de onlara aç.
3: Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.
4: İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.
0: Ey Muhammed, de ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Tahrim Suresi 6 ila 12. ayetler ve Alak Suresi 1 ila 5. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah, inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah, iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim, bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O, itaat edenlerdendi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya Suresi 112. ayet.
3: Ey Rabbim! Hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder, sonra onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet yağmurun

0: İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır, çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. İsra Suresi 94 ila 100. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara hidayet, Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerini ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde insanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte O, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi arttırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz biz mi? Dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 24. Bölüm. O benim kardeşimdir.
3: İnanmadığını söyle Bilal. Öleceksin. Putlarımıza taptığını söyle.
4: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
5: Yasir ve ailesine ne yaptın Ebu Cehil?
6: Muhammed'i inkar edin dedim.
5: Onlar ne dedi?
6: Etmediler.
5: Sen ne yaptın?
6: Ne yapacağım? Ben de öldürdüm. Ama oğullarını sağ bıraktım.
5: Muhammed başımıza bela olacak Ebu Cehil.
6: Onu durdurmamız gerek.

0: Sen de şu köleni öldür.
1: Ölüm çözüm değil Ebu Cehil. Öldür öldür nereye kadar? Bunun sonu gelmez. Ben Bilal'i ikna edeceğim.
0: Ölüm kesin çözümdür Ümeyye. Ölüm kesin çözümdür. Kökten çözümdür.
2: Ne istersin Ümeyye bu zavallı çocuktan?
1: Onu bu yola sen soktun Ebu Bekir. Gel de kurtar.
2: Merak etme, kurtaracağım. Onu senden satın alacağım. Ne kadar istersin Bilal için?
1: Parayla satın mı almak istersin?
2: Evet, senin kölen o. Ve onu senden parayla satın almak isterim halefin oğlu Ümeyye.
1: Benim için değerli bir köledir bu Ebu Bekir.
2: 50 altın veririm.
0: Sen çıldırmışsın Ebu Bekir. Şu Habeşli için 50 altın mı verirsin?
2: O benim kardeşimdir. Ve kardeşim için bu altınları veririm.
1: Bilal değerli bir köledir. 80 altından azına satmam. Ya 80 altın ver ya da git Ebu Bekir.
2: Al Ümeyye. Al altınlarını.
0: Ama şunu bil. Bu dediğini söyleyen, bu yaptığını yapan başkası olsa Ebu Bekir, ona Bilal'e yapılanın 10 katını yapardım. Bir daha sakın zorlama.
2: Günahlardan için erimiş senin.
3: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Ebu Bekir. Allah tüm ezilen Müslümanların yanında olsun.
2: Allah tüm Müslüman kardeşlerimin yanında olsun.
4: Gözlerinde yaş var Muhammed. Yasir ve ailesi için. Oğulları Ammar hayattaymış. Zeyd onun yanına gitti. Onu hemen mi görmek istiyorsun?
0: Söyle bana. İnkarcılardan olmadığını söyle.
5: Ben Muhammed'e inandım. Putlar benim için bir şey ifade etmez.
0: Söyle. Putlarımıza inandığını söyle. Yoksa evladım demem, kendi ellerimle öldürürüm.
5: Allah, inşallah senin de kalp gözünü açar baba. Sen de Muhammed'in dinine inanırsın. Putlar yerine sadece Allah'a secde edersin.
6: Yapma Umeyr, yapma.
0: Sus be kadın, sus.
5: İstediğin kadar vur, istediğin kadar işkence et. Ölürsem ne mutlu bana. Allah'a daha da yakın olurum. Umarım Allah'a layık bir kul olmuşumdur. Umarım onu memnun edebilmişimdir. İnan baba, ne senden ne ölümden korkarım.
0: Muhammed'i inkar et.
5: Beni yaradan ve sayısız nimetlerle donatan yüce Allah'ı ve onun peygamberini asla inkar etmem.
3: Bize her türlü işkenceyi yaptılar. Ebu Bekir gelip beni kurtarmasa ölecektim. Ama bilsinler ki onların güçleri bize yetmez. İnandığım yoldan beni döndürmeye yetmez.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizden önce gelen toplumlarda inananlar akla hayale gelmedik işkencelere maruz kaldılar. Başlarından ikiye bölünürdü bir testereyle dinlerinden soğumaları için. Ama zalimce işkenceler işe yaramazdı.
3: Allah beni ödüllendirecek. Tüm zalimleri cezalandıracağı gibi. Allah tüm Müslümanların yanındadır.
7: Allah tüm muhtaç olanların yanındadır. Kimsesizlerin kimsesidir. O en zor günde yanında olandır. O tüm alemlerin yaratıcısıdır. Şira yıldızının da Rabbi odur.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Enam Suresi 91 ila

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunuysa gizlediğiniz, kendisiyle ne sizin ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Ey Muhammed! Allah indirdi de. Sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynaya dursunlar. İşte bu, Kur'an da bereket kaynağı, kendinden öncekileri, ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını, Mekke'yi ve bütün çevresini, tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar. Allah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken bana vahyolundu diyen ya da Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı, meleklerin ellerini uzatmış, "Hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız" diyecekleri zaman hallerini bir görsen. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. İhlas Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nur Suresi 51 ila 57. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. Münafıklar, sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait. Size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin.

0: ki size merhamet edilsin. İnkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 160 ila 162. ayetler.
5: Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklamış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.
3: Maide suresi 55. ayet.
6: Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Yunus Suresi 83 ila 92. Ayetler.

0: sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz artık sadece ona tevekkül edin." Onlar da şöyle dediler: "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine, "Kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele," diye vahyettik. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler." Allah da, "Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin," dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım," dedi. "Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Ahzab Suresi 23 ila 27. ayetler ve Fatır Suresi 15 ila 17. ayetler.

صدق الله العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.

Okuyan Tayyip Hoş. Taha Suresi 15 ila 36. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye. Seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Azim olan Allah doğrusu.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdurrahman'ın işittiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir. Ben bir Ramazan yahut Kurban Bayramı günü peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namazgaha çıktım. Hazreti Peygamber önce bayram namazını kıldırdı, sonra hutbe irad etti. Ardından da kadınların yanına gitti ve onlara nasihat etti. Bazı hususları hatırlattı ve sadaka vermelerini emretti.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.

0: Resulullah hutbede konuya uygun birkaç ayet okur ve nasihat ederdi. Hutbelerde genellikle Kur'an'dan sureler ve ayetler okuduğu içindir ki 10 yıl boyunca Medine'de kıldırdığı cuma namazlarında Hazreti Peygamber 500'den fazla hutbe irad ettiği halde onlardan ancak bir kısmı nakledilmiştir. Onun hutbe esnasında kıyamet sahnelerini tasvir eden İnşikak, cehennemdeki azaptan bahseden Zuhruf ve Kaf surelerinden ayetler okuduğu rivayetlerde zikredilmektedir. Cuma hutbelerinin konusu, Müslümanların haftalık olarak bir araya gelişlerini sağlama hedefine uygun bir biçimde, gündelik hayat ve sorunlarla iç içe olurdu. Enes bin Malik'in anlattığına göre, Resulullah hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü! Kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu. Yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver. Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver. Bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah hutbe okurken bir adam mescide girerek, ''Ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu. Yollar sulardan yürünmez oldu. Yağmuru kesmesi için Allah'a dua et.'' demişti. Resulullah yine ellerini kaldırıp, ''Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver.'' buyurdu. Hazreti Enes'in anlattığına göre bulutlar dağılmıştı ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi. Cuma'nın yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı namazları da kadın, erkek ve çocukların katılımıyla kılınırdı. Hazreti Peygamber önce namazı kıldırır, ardından da hutbe okurdu. İbn Abbas şöyle anlatmaktadır. Ben bir Ramazan yahut Kurban Bayramı günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namazgaha çıktım. Hazreti Peygamber önce bayram namazını kıldırdı, sonra hutbe irad etti. Ardından da kadınların yanına gitti ve onlara nasihat etti. Bazı hususları hatırlattı ve sadaka vermelerini emretti. Hazreti Peygamber'in bayram namazında ikinci hutbeyi irad ettiğini bilen tabi'in alimlerinden Ata bin Ebu Reba, kendi dönemindeki imamların hanımlara gelip nasihatte bulunmadıklarından şikayetle, Hazreti Peygamber'in bu uygulamasına devam edilmediğini ifade etmiştir. Hazreti Peygamber, birinizin eşi mescide gitmek için kendisinden izin istediğinde ona engel olmasın diyerek hanımların mescide gelmelerini ve hutbeyi dinlemelerini istemişti. Allah Resulü'nün emriyle yaşlı, genç, evli, bekar bütün hanımlar bayram namazına katılır, hatta adetli hanımlar bile bayramlarda namazgaha gelerek namaz kılanların arkasında durup onlarla birlikte tekbir getirip dua ederler ve bayram hutbesini dinlerlerdi.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Kral Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Furkan Suresi 61 ila 67. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirine ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne ısraf ne de cimrilik edendir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Şuara Suresi 197 ila 212. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse halleri nice olurdu. Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Zuhruf Suresi 84 ila 89. ayetler ve Duhan Suresi 1 ila 8. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. O'nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun, Muhammed'in "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak ver?

0: andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yıldızlarla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Yasin Suresi 40. Ayet.
5: Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
3: Araf Suresi 54. Ayet.
6: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, arşa kurulan geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Türkiye'nin sesi Vav Radyo. Vav Radyo'da Cuma sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kâle Allahu Teala fi kitabihil kerim, estaizu billah. Ve sari'u ila mağfiretin min Rabbikum. Ve cennetin arduha semâvâtu vel ard. U'iddet lilmuttakîn. Sadakallahul azim. Efendim, spor müsabakalarının bir başlaması bitmesi var. Her bir branşın da sezonu var. Bitince kapanır, yenisi başlayınca açılır. Müslüman öyle bir müsabakanın sporcusudur ki hiçbir zaman bitmeyecek, ara verilmeyecek. Sezonu yok, kapatması yok, açması yok. Hocam, ne sporu bu, ne müsabakası? Okuduğum ayetin manasını bilenler ne demek istediğimi anladı ama bendeniz de kısa manayı vereyim. Ey iman edenler! Hepiniz Allah'ın affı için koşun, müsabakaya girin, birbirinizle yarışın. Peki Rabbimiz bizi affederse ne olacak hocam? Ya Rabbi, biz, sen bizi affedersen ne olacak? Eni, boyu değil, eni, arz ve semalar kadar olan cennete koşmuş olacaksınız. Mükafatınız o olacak. Bu cennet kim için hazırlanmış ya Rabbi? Müttakiler için hazırladık. Bu yarışta ben daha önde olacağım diye gayret edenler için. İbadetleri terk etmekten korkan, haramlara düşmekten endişe edip tir tir titreyenler için biz o cennete hazırladık. Kim daha iyi koşarsa, kim müsabakaya daha canı gönülden işte

0: idrak ederse bizim cennetimiz onu bekliyor diyor. Bugün değerli hocamla beraber hayır işlerinde yarışma, cennet müsabakasında öne geçme gayreti, bir de bunun tersi olarak şer işlerden kaçınma, şer işleri tehir etme, hayır işlerde acele etme ve yarışma konusunu işlemeye çalışacağız. Önce hocamıza hoş geldin diyelim. Sonra Kur'an-ı Kerim dinlemeye gideceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük elhamdülillah.
0: Sıhhat afiyet yerinde inşallah.
1: Şükürler olsun.
0: Allah iyilik versin. Daha önce söylemiş miydim bir dostuma nasılsın demişler de. Yatınca uyuyorum, kalkınca yürüyorum demiş. Bundan iyisi olmaz. Yatınca uyuyabilmek de, kalkınca yürüyebilmek de Allah'ın büyük bir nimet.
1: Evet hocam.
0: Cenab-ı Allah sıhhat afiyetinizi daim eylesin.
1: Cümlemizin Allah razı olsun.
0: Beraberliğimizi, inşallah bir mesaj verme gayretimizi de daim eylesin diye amin, dua ediyorum. Amin. Muhterem hocam, vaktimiz var. Konumuzu arz ettim, istişare edeceğiz. Ama hocamıza bir kulak verip Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim. Değerli izleyenlerimiz, Çamlıca, Büyük Çamlıca Camii İmamı İshak Danış hocamızı dinlemek üzere Kur'an-ı Kerim'e kulağımızı veriyoruz. Buyurun hocam.

0: Efendim, Kur'an-ı Kerim öncesi, hocamıza önce teşekkür edelim. Allah sıhhatini, afiyetini daim eylesin. Nice seneler hizmet etme imkanı versin. İshak hocamıza selamlar, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Konumuzu açmıştım. Müslümanlar bir yarış içinde, farkında olarak olmayarak, ama farkında olursa bu yarışı kazanma şansı artar. At yarışı psikolojisine dikkatinizi çekmek istiyorum. Düzeltiyorum, yarış atı psikolojisine. Yarış atlarında bir psikoloji var. Hepsini geçmek, önde bulunmak. Sadece dikkat edin, finişe doğru vardıklarında da kafalarını öne uzatırlar. Sanki fotoğraf çekileceğini biliyor gibi, benim kafam diğerinden daha önde olsun. Müslümanlar da bir yarış atı psikolojisiyle, ben hayırda diğer kardeşlerimi geçmek istiyorum, ben şerde de şeytan ve şeytangillerin gösterdiği yola girmemek istiyorum diye bir yarışın içinde olmaları gerekir. Allah bu yarışı kazanmamızı hepimize nasibi müyesser eylesin.
1: Amin.
0: Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de ebedi kurtuluşa giden yolu Cenab-ı Allah nasıl tarif ediyor? Bize neler tavsiye ediyor? Neler emrediyor? Zat-ı Ali'nizin bu hafızlık deryasından istifadeyle dinlemek istiyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Tamam.
1: Bize bu fırsatı tekrar bahşettiği için ne demişti? Akşam yatarım,
0: uyuyabiliyorum. Sabah kalkınca yürüyebiliyorum.
1: Elhamdülillah. Efendimiz ne buyurmuş? Elhamdülillahillezî ehyâni ba'demâ emâteni ve ileyhin nüşûr.
0: Allah Allah.
1: Yani uykuyla yarı ölü hale geldikten sonra tekrar dirilten adeta.
0: Allah'a hamd.
1: Hamd olsun, ama dönüş yine onadır. Bu anlayışla, bu şuurla, bu idrak ile işaret ettiğiniz o yarışta bulunuyoruz aslında. O yarışın içindeyiz. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren tabii onun namzedi pozisyonundayız, ama onun bir hazırlık dönemi vardır, bir de sorumluluk.
0: Evet.
1: Sorumluluğumuzun başlatıldığı bir çizgi var.
0: Blue dediğimiz.
1: Blue. Evet. İşte o blue çizgisiyle birlikte yarış
0: start başlıyor.
1: Verilmiş veriliyor. Oluyor.
0: Evet.
1: O mecburi artık.
0: Evet.
1: Orada ne derler, yürüyüş esnasında bir takım kurallar vardır.
0: Evet.
1: Kurallara aykırı hareket yok.
0: Olursa
1: yaparsanız
0: diskalifiye ederler.
1: Diskalifiye ederler.
0: Evet. Yarışma da dışına çıkarırlar.
1: Evet. Onlar da bizim helaller, haramlar,
0: çizgilerimiz.
1: Hayırlar, şerler, iyilikler, kötülükler. Ve bu yarış ne zamana kadar devam eder?
0: Hatta yetiyekel yakin.
1: İşte onu ben de açtım.
0: Öyle.
1: Hocam böyle başladı, buna bunu eklemek lazım dedim ama
0: evet,
1: siz onu da yakaladınız güzel. Hicr suresinin son ayeti kerimesi ve ayet numarası da hocam, hani Esmaül Hüsna diye, gerçi o kadar değildir, çok daha fazladır Esmaül Hüsna ama 99 evet, 99. ayeti kerimesi. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Bakalım bu metnin manası neymiş, hocamdan dinleyelim.
1: Hocam, her gün biraz çevremize kulaklarımızı açıyorsak, çevremizde olup bitenleri dikkatle izliyorsak, ki mutlaka oluyor, ya yakınımızdan

0: olması lazım.
1: Tekrar tekrar hatırlatıyor evet. bize. Her ne kadar nefis bununla karşılaşmak istemese de,
0: hele sen daha çok ileride öleceksin dese de bize nefsimiz.
1: Yani herkes ölür sonra belki he. filan. Ama bir hakikat var. Dünya fanidir. Ölümlü bir dünyadır. Burada bulunuşumuzun ana gayesi ölümsüze
0: ulaşabilmek.
1: Buradan hazırlanmak ve ölümsüzlüğün ebedi güzelliklerine nail olmak.
0: Öleceğiz, öleceğiz. Müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun.
1: Demiş. Allahu Ekber.
0: İşte o ölümsüzlük. O, gençler yanlış anlamasın. Bu dünyada ölümsüzlük yok.
1: Yok.
0: Ama bir kere öldük mü ondan sonra ölüm yok. Ölümü de öldüren Allah.
1: Evet.
0: Bize tabii.
1: Ölüm bir intikaldir.
0: Evet.
1: Geçici olandan ebedi olana.
0: Evet.
1: Bu olacak da ebedi olanın da iki
0: ne?
1: Tarafı var, iki yönü var.
0: İhtimali
1: imtihan
0: var.
1: İmtihan dünyasının sonuçları da orada ebedi kelimesiyle verilecek.
0: Evet.
1: Sonuçlar.
0: İyilik de ebedi, kötülük de ebedi.
1: Kötülük de ebedi. İşte onun için biz neredeyiz? Yarıştayız.
0: Şeyde güzel bir tabir var ya efendim fıkıhta. İhtar maşite. İstediğini seç.
1: Evet.
0: Hangisini seçersen seç.
1: Sonuçlarına katlanma. Göre seç.
0: Efendim şey kaçırmasın gençlerimiz.
1: Tabii.
0: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin ne demekti?
1: Yani hocam uzağa gitmeye gerek yok. Herkes azıcık kendi ailesinden geriye doğru bir baksın.
0: Hı hı.
1: Dün dedesi vardı. Ninesi vardı ya da babaannesi ya da anneannesi. Bugün hı. nerede? Ya da birileri babası vardı ama şu an yok. Ya da annesi ama şu an yok. Ya da kardeşi. Çünkü ölüm bir yaş sınırına ulaştıktan sonra devreye girmiyor.
0: Girecek diye bir kural yok.
1: Öyle bir kural yok. Genç yaşta da olabiliyor. Dünyaya gelirken de olabiliyor. Geldikten kısa bir müddet sonra da. Bir ölüm gerçeği var.
0: Gençlere bir mesaj verelim mi efendim?
1: Verelim hocam.
0: Herkes okula gidecek yaşta değildir. Herkes askere gidecek yaşta değildir. Ama herkes ölecek yaştadır.
1: Ya.
0: Herkes ölecek yaş.
1: Bütün mesele. Hı. Hani bir ayet-i kerime var ya hocam. Kullu nefsin zâikatül mevt. Her nefis, her can taşıyan hı. ölümü tadacaktır. Bunu bir kabristanın girişinde, kapının orada gören bir insan. Allah'ın kullarından bir kul.
0: Siz onu söylemiyorsunuz. Ben de saygı duyuyorum ama Zincirli Kuyu mezarlığındaydı.
1: Zincirli Kuyu mezarlığı.
0: evet.
1: Bu yazıyı görmek istemiyorum Allah. Diyor yani. Ha. Niye? Hep ölümü hatırlatıyor.
0: İşte hatırlasana kardeşim. Sen de hazırlan işte.
1: Hani bunu görmek istemediğin şey, yani istemiyorum seni demekle geri itilebilecek bir şey midir? Azrail Aleyhisselam takdir, ilahi takdir listesine göre elinde bir listesi var. Zaman geldi mi görevini yapıyor.
0: O gün perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmek de hüner.
1: Ya ama buna işte bu ayet bana ölümü hatırlatıyor diyen hoş geldin diyemez.
0: Diyemez. Hatırlamayı
1: kim
0: istemiyor.
1: Der? Ya ben bekliyordum zaten. Ha? Ona göre hazırlığım vardı benim. Yolculuğa çıkacak adam azık hazırlamaz mı hocam?
0: Öyle olduğu gibi dostunun geleceğini bekleyen onu bekler ve kapıda gülerek karşılar.
1: Üstelik. Değil mi ya?
0: Evet.
1: Evet. Bu bir tabii iman. Ne büyük nimettir hocam.
0: Amin.
1: Yani Allah'a iman, ondan bize gelen, onun ekmel kitabının hak oluşuna iman, onun en son gönderdiği terbiyesinden, bütün peygamberler tabii onun terbiyesinden geçti ama Efendimizin kendi ifadesiyle "Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi" "Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti" dediği böyle tanıttı Resul-i Ekrem'e

0: peygamberliğine ve getirdiklerine iman edersek, hocam biz Azrail'i de
1: hoş geldin diye karşılarız.
0: Hatta şöyle karşılarız: yahu bizi asıl dosta götürmek üzere geldi.
1: Evet.
0: Bizim dostlarımız var. En başta ayetin sıralamasına göre innema veliyyukumullahu ve rasuluhu vellezina amenu allazina yuqimunas salate ve yu'tunez zekate ve hum rakiun.
1: Hemen verelim efendim tercümesini.
0: Dostunuz
1: Allah.
0: Allah'tır. Dostunuz
1: Resulü.
0: Resulüdür ve yaşadığı sure içinde hep Allah'a itaat halinde olan
1: müminler.
0: Namazını kılan, zekatını veren ve tabii ki ona bağlı diğer kulluk görevlerini yerine getiren müminlerdir diyor.
1: Çok güzel.
0: Evet hocam.
1: Muhterem efendim, demek ki hani başta bendeniz bir şey arz etmeye çalıştım.
0: Bunu niye, bu ayeti niye okuduk? Ölüm aslında ne yapıyor? O asıl dosta götürüyor.
1: Tabii.
0: Biz gurbetteyiz hocam.
1: Evet.
0: Bu dünya bir gurbet. Biz bu gurbetten asli vatanımıza döneceğiz. Neresidir o asli vatan?
1: Ahiret ve cennet, inşallah. Allah göstermesin, azap şekli de var dediniz. İkisi de var.
0: Evet.
1: Efendim, büyüklerimiz buyurmuş ki Azrail'den korkmayın, endişe de etmeyin, kaçmaya da çalışmayın. O ebediyet ebesidir.
0: Allah.
1: Ebediyet ebesidir. Bizi ebedi dünyaya doğurtan, götüren, nakleden bir melek. Allah'ın bir meleği görev vermiş. Siz sadece hazırlanın. Ve'bud rabbeke hattâ ye'tiyekel yakîn.
0: Verilmiş kulluk görevleri, ki başıboş bırakılmamışız hocam. Yani evet. Şunu diyemeyiz. Ya iyi, ben bir şeyler yapmak isterdim ama ben bu hususta ne yapacağımı bilmiyorum ki. Bu hususta bana bir bilgilendirme yapılmamış ki. Diyemeyiz.
1: O zaman dememek için de buluğa ermeden evvel, biraz evvel sorumluluk başlama çizgisi var dediniz ya. O sorumluluk çizgisine gelmeden evvel yavrularımızı hazırlamamız lazım.
0: Hocam, burada bir gerçeği de paylaşmış olalım. Şu anda bütün aileler çocuklarını daha küçük yaşta belli alanlarda hazırlamanın
1: gayreti,
0: hatta yarışı içinde değiller mi hocam?
1: Musiki de başarılıysa onun bursunu verelim.
0: Kabiliyetine göre hangi alanda?
1: Voleybolda, futbolda, baskette nerede başarılıysa onun kursuna gönderelim. Ahiret kursunu olacak.
0: Evet.
1: Ebediyet kursunu olacak.
0: İşte o.
1: Evet.
0: İşte o hocam. Yani zaten yapıyorlar. Bu ne demek? Çocukların istikbali diye.
1: Evet.
0: Bir istikbal endişesiyle ve hazır, ana olmanın, baba olmanın yüklediği bir sorumluluk duygusuyla bir takım gayretler, faaliyetler içinde bulunuyorlar. Bunu ayıplamak durumunda söylemiyorum.
1: Şartımız bunu. Şu. Konusu günah olmamak şartıyla.
0: O bir ana esas. O,
1: konusu günah olana hazırlarsak yavrumuzu
0: hocam, felakete hazırlamış olur o zaman. Ha bu, yani şu, onların bir istikbal, bir geleceğiyle alakalı
1: ana baba olarak
0: bir sorumluluk taşıyoruz.
1: Evet.
0: Tedbir alıyorsunuz. Peki bu istikbal mezara kadar olan, o dünyada geçici olan kısımla alakalı mı sadece hissedilecek?
1: Evet.
0: Sorumluluğumuz sadece onunla sınırlı mı kalacak?
1: O zaman okullarda zamanı anlatırken geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman diye anlatıyoruz. Geçmişi anladık, şimdikini de anladık. Geleceğin nerede biteceğini iyi anlatmak lazım.
0: Çok iyi.
1: Çok iyi anlatmak
0: İyi
1: lazım.
0: İyi yetmiyor hocam. Çok iyi. Çok iyi.
1: Üstad diyor ki zamanın raksı ne bu yuvarlakta? Sonum varmış, onu öğrensem asıl. Asıl gelecek ebedi gelecektir. Evet.
0: Festebikul hayrat.
1: O ne diyor efendim?
0: Hayırlarda yarışın diyor.
1: Allah Allah.
0: Ama orada da hayır kavramını çok iyi tanımak lazım.
1: Tabii. Neler hayır, neler şer.
0: Neler hayır, neler şer. Başka bir ifadeyle neler güzel, neler
1: çirkin.
0: Çirkin. Başka bir ifadeyle neler iyi,
1: neler kötü.
0: Kötü. Çünkü burada

0: başka ayetler de gelecek. Belki bugün değil ama mutlaka gelecek. Asr suresini bir şöyle kısa hatırlasak hocam.
1: Tabii efendim.
0: Bismillah vel asr. İnnel insane lefî
1: husr.
0: İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. İman edenler ve salih amel işleyenler hariç.
1: Üstesinden kurdu.
0: Neydi? Ama husran dedi, kelimesi neydi? Ha. Husran. Zarar.
1: Zararda.
0: Kayıp.
1: Mahcubiyette, pişmanlıkta, eyvah demekte bütün insanlar eşittir. Ancak bunlardan kurtulanlar, iman edenler, güzel ibadetleri,
0: salih amel
1: ve
0: amilus salihat.
1: Muhterem hocam, ameli salih deyince namazsız, oruçsuz, haçsız, zekatsız ameli salih olmaz. Ama sadece bunlarla da yetinmek doğru değildir. Ameli salih bunlarla da bitmez. Ne işimizi, ne iş yapıyorsak, mesleğimiz neyse onu hilesiz, hudasız ve aldığımızı helal edecek şekilde yapmamız da ameli salihin içindedir.
0: Zaten ameli salih temel bir kavram.
1: Evet.
0: Kapsamı
1: evet.
0: Müthiş.
1: Açıldıkça izah ettik.
0: Evet. Hayatın her alanını ilgilendiren bir kapsam. Onun evet. örnekleri gelir inşallah. Onları da ama siz özetini de yaptınız.
1: Yani.
0: Hayatın içinde bizi ilgilendiren her türlü mevzu, mesele ne varsa onlarla alakalı ya bir salih amel diyeceğimiz şey ortaya konur ya da tam tersi salih olmayan, makbul olmayan, iyi olmayan, geçerli olmayan, bizi mutlu etmeyecek olan neler varsa hocam. Yani işte onun da sonu nere oluyor? Ateş oluyor hocam.
1: Ateş olur eğer.
0: Salih amelin sonu ne oluyor?
1: Cennet.
0: Cennet olduğu gibi tersinin de sonu maalesef tabii cehennem oluyor.
1: Evet. Cenab-ı Allah velhasıl da kurtulanların iman eden ve ibadetlerini yerine getiren, ameli salih işleyen insanlar olduğunu söylüyor ama bununla bitirmiyor hocam.
0: Devam ediyor.
1: Ne diyor?
0: İşte o da yine kapsam ne kadar mesela geniş. Ve tevasav bil hakkı. Birbirini, birbirine hak olanı tavsiye eder.
1: Yani inandığı ve yaşadığı güzellikleri başkası da yaşasın diye çırpınır, tabii, didinir, istirahatını kaybeder, depolarla benzinini tüketir. Aman bir kardeşime daha bir şey anlatayım diye.
0: Bir ayeti kerime daha hemen ayet canlandı diyor hocam. Ali İmran 104. Bismillah. Vel tekum minkum ummetun yed'une ilel hayr. Ve ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Orada ama tam bağlantılı kısmı çünkü o tevasav bil hakkı ile alakalı hak olanı tavsiye etmek. Burada da ne diyor? Sizden bir topluluk bulunsun. Nasıl bir topluluk?
1: İyiliği emreden, iyiliği, tavsiye eden.
0: Evet, iyiliğe davet eden, güzel, çağıran.
1: Yed'une ilel hayr değil mi?
0: Yed'une ilel hayr. Evet. Sonra ve ye'murune bil ma'ruf. Gene ma'ruf, gene halk arasında iyi olarak genel kabul görecek şeyler.
1: Evet.
0: Ve yenhevne anil münker. Yine genel bir yaklaşım içinde kötü,
1: çirkin,
0: zararlı
1: şer, olan şeylerden de
0: sakındıracak. Onlardan da sakındıracak
1: bir grubunuz olsun.
0: Olsun. Evet. Bu yolculukta hocam bu görevi mutlaka yapacak bir topluluğun bulunması gerekiyor.
1: Hatta orada acizane şunu söyleyeyim, iddialı değilim. Her dönemde böyle bir grup olur da siz onlardan olun. Her biriniz onlardan olur. Allah dinine davet ettirir kardeşim. Sen Ahmet olarak, Mehmet olarak, Ayşe olarak, Fatma olarak, Emrullah olarak, Mustafa olarak. Bu işte bir hissen var mı?
0: Hocam Müslüman olan, mümin olan her birinin o asli görevlerinden birisi de belki de en temeli de bu. Bu noktadaki ortaklığıdır. Hayra çağıracak hocam. Yani çocuğunu evde yetiştirirken bir anne bir baba Nasıl yetiştirecek? Bak biraz önce ne dedik? Dünya ile ilgili gelecek endişesiyle bir takım şeyler.
1: Kurslar veriliyor, evet. Derslere gönderiliyor.
0: Peki asıl büyük gelecekle alakalı bir görev yok mu?
1: Var.
0: O kadar var ki Kur'an zaten o görevi yüklemiş. Tahrim suresinde bir ayet-i kerime hemen canlandı hocam.
1: Ne diyor efendim?
0: Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve yönetiminiz, idareniz, sorumluluğunuz altında bulunan aile fertlerinizi ateşe düşmekten koruyun.
1: Nasıl koruyacağım?
0: Hocam dünyada zarar göreceği oğlumun, kızımın filan diye ihtimalini düşünen bir ana baba onun tedbirini almaz mı?
1: Alıyoruz. Hem kendimizi mecbur da hissediyoruz, alıyoruz, gayret ediyoruz.
0: Ayıplanacak bir şey değil.
1: Bir şey
0: olması
1: değil.
0: Gereken bir şey. Ama madem ki böyle düşünüyoruz, bunu asıl olması gerektiği gibi dikkate alalım da çocuklarımızın o ebedi geleceğiyle geçici dünyevi geleceği arasındaki tezatı ortadan kaldıralım.
1: Muhterem hocam, etevâ sahibül hakkı dedik. İnandığı ve yaşadığı güzellikleri başkalarına aktarmaya çalışanlar kurtulacak.
0: Bir de o tevâsav bir sabır.
1: Bu ne demek?
0: Gene devam ediyor. O zarardan kurtulacak olanları sayarken bizim ilk aklımıza gelen neydi? İman, salih amel.
1: Tamam.
0: Bitmedi.
1: Bitmedi. Bunları başkasına da aktarma
0: görevi. O da bitmedi.
1: Niye? Affınızın. Niye bitmedi? Çünkü bu kolay bir görev değil hocam.
0: Kesinlikle.
1: İki, süreli değil. Bir ay yap, bu iş bitsin. 5 sene yap, bu iş bitsin diye. Süreli değil. Bir iş hem zor hem de süresiz ise, ömür boyu ise, bu ne ister hocam?
0: Sabır ister.
1: Ve tevâsav bir sabır.
0: Hak üzere sabır, evet. Sebat. Bu da nasıl olur? O hususta istenen ne ise kulluk davranışı olarak onu sabırla, yani İdra. Devamlılığını sağlayacak
1: İdra
0: şekilde
1: etmek, evet.
0: Sürdürmek gerekir ki zaten namazla ilgili Taha suresinin son sayfasındaki ayette ne var hocam? Ve'mur ehleke bis-salati ve'stabir aleyha. Sen aile fertlerine namazı emret, sen de o namazı sabırla yerine getir.
1: Değerli
0: örnek ol yani.
1: Değerli gençlere bir parantez açmak istiyorum.
0: Hemen hocam.
1: Sevgili gençler, bakınız acizane hocamla faydalı olmak için çırpınıyoruz. Fakat burası Türkiye. Ağzı olan konuşuyor. Geçenlerde belki size de geldi, siz de duydunuz. Bu yağda yüksek dini tahsil yapmış birisi. Kur'an'da namaz kılmamanın cezası yoktur. Oruç tutmamanın cezası yoktur. Hırsızlığın cezası vardır. Adam öldürmenin cezası vardır. Burada kalmıyor hocam. Zaten diyor namaz da devamlı yapılacak bir emir değil. İsteğinize bağlı diyor. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Şimdi bu arkadaş kendini isterse uçurumdan aşağıya atsın. Bana ne?
0: Hocam aklıma gelen soruyu sorayım.
1: Ama dinleyenleri niye tehlikeye atıyor?
0: Soruyu sorayım. Bu arkadaşımız dinle alakalı düşüncelerini ortaya koyarken cezası vardır yoktur zannediyorum dünyevi olarak düşünüyor sadece.
1: Ama o demiyor ki burada vermez ahirette bunun cezası.
0: İşte ben onu bu kişi kimse sen biliyorsun.
1: Ben biliyorum.
0: Ahirete iman ediyor mu?
1: Orada insan şüpheleniyor ama etmiyor da diyemiyor.
0: Yok bakın bu soru.
1: Evet.
0: Bende sorulması ihtiyaç olarak doğduğu için sordum. Eğer iman ediyor, hani etmiyor anlamında bir şey söylemiyorum.
1: Bakın böyle bir diyorum diyor.
0: Böyle bir soru sorma ihtiyacını doğuruyor o fikir,
1: anladım,
0: o beyan.
1: Anladım.
0: Eğer ki ahirete inanıyorsa zaten olayları değerlendirirken sadece dünya sahifesiyle bir mümin olayları değerlendirmez. Öyle olursa aldatır dinleyenlerini.
1: İşte ben
0: dünyada diyelim ki cezası yoktur.
1: Aldanmayın.
0: Sistem gereği yoktur. Peki ahiret cezasından kurtuluyor mu?
1: Kurtulmaz.
0: O zaman bu söz böyle söylenir mi?
1: Sakar'da ceza görenlere Cenab-ı Allah ne diyordu? Niye buradasınız? Lem nekum minel musallin.
0: Kalu lem nekum minel musallin.

0: ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.
1: Hepsini paketledi, bize haber verdi Cenab-ı.
0: Niye cehennemdesin arkadaş?
1: Namaz kılmıyorduk.
0: Namaz kılmıyorduk. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
1: yoksullarda
0: doyurmuyorduk. Daha وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyor. Yarış adeta yani.
1: İşte namaz ihtiyaridir. İstersen kıl, istersen kılma, istersen kılarsın, istersen kılmazsın diyenlerin sözüne inandık. Biz de onlarla yanlışa daldık. Şimdi bugün
0: künna nükezzibu bi yevmiddin.
1: Bir de ahiret
0: günü. Her şey de dünyevi, dünya ölçeğinde düşünüldüğü için sanki ahiret yokmuş gibi. Adam ne diyor? Onun cezası yok diyor değil mi? Neyi kastediyor muhtemelen?
1: Dünyada yok.
0: Dünyada yok. Oldu mu bu şimdi? Namazın bu ayet ne diyor şimdi? Bu ayet diyor ki kılmayanın öyle bir cezası var ki o da cehennemi boylamaktır. Diyor. Buna ne diyeceksin sen şimdi?
1: Evet, bunu işte
0: bunu söylemezsen dinleyicilerini aldatmış olmaz mısın sen?
1: Olursun ve ahirette onlar senin yakana yapışır.
0: Hem de nasıl?
1: Biz seni hoca diye dinledik, sen bizi nereye sevk ettin?
0: Allah.
1: Orada bakın hocam, şu anda aklıma gelen bana göre müthiş bir nükte var. Ve nükezzibu bi yevmiddin miydi?
0: Ve künnâ nükezzibu bi yevmiddin.
1: Ahiret gününü yalanlıyorduk. Bakın eğer
0: hatta etanel yakin, ne zamana kadar bu devam etti? Kadar. Bu tip adamların görüşlerinin etkisi altında ölüm bize gelinceye
1: kadar. Eğer bunlar ahiret yok, diriliş yok demiş olsalardı zaten cehennemde ebediyen kalırlardı. Oradaki bizim söylediğimiz namazı kılmıyorduk, fakiri doyurmuyorduk, kıyameti de yalanlıyorduk. Olacağında şüphemiz vardı. Bütün hesaplarımızı dünya üzerine yaptık. İşte namazın dünyada cezası yok, oruç tutmayanın dünyada cezası yok. Efendim, meğer buraya gelince işlerin nasıl olduğunu gördük. Biz bu ahirete yine inanıyorduk da böyle olacağını tahmin etmiyorduk. O zaman
0: aldatıldık hocam, aldatıldık. Kim aldattı? Sorgulama böyle başlar.
1: Kim aldattı? Safiyane görünen hainler.
0: Allahu ekber.
1: Ulema-i su diyor Bediüzzaman bunlara. Ulema-i su, alim mi alim, bir şey okumuş mu okumuş ama su. Hocam dönelim mi efendim?
0: Dönelim hocam, dönelim.
1: Ve taavenu alel birri ve takva. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْاُدْوَانِ Bir müsabaka, iki yönlü bir müsabaka. Ne diyor hocam bu ayette Cenab-ı?
0: Yani hep sorup bu tarafa havale ediyorsunuz ama ben inanıyorum. Mealleri verirken yani nükteleriyle birlikte iştirakta fayda var.
1: Tabii
0: ama
1: yapayım.
0: Siz gene suali tevcih ettiğiniz için. وَتَعَاوَنُوا alel birri ve takva. Bir, iyilik. Ama nasıl bir iyilik?
1: İkinin biri değil yani. İkinin biri, ikiden önceki...
0: El birru. Birru. Len tenâlül birra.
1: Hatta tunfigû
0: leysel birra.
1: Evet.
0: Ayetlerde geçen bir aslında iyilikte zirve yapma.
1: Evet.
0: Desek herhalde uygun olur.
1: Çünkü len tenalul birra diyor ya, birre ulaşamazsınız. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiğiniz malları
0: vermek. Ebu Talha Hazretlerinin bir bahçesi vardı malum haliniz.
1: Bu ayet gelince.
0: Efendimiz o bahçeye zaman zaman giriyordu. Orada güzel içilecek bir suyu vardı. O sudan zaman zaman içiyordu. Ebu Talha Hazretlerine göre sahip olduğu en değerli şey dünyevi olarak bu bahçeydi. Ayet gelince len tenalul birra hat gitti, dedi ki ya Resulallah, ben işte o sizin de içine girdiğiniz, teşrif buyurduğunuz, suyundan içtiğiniz o bahçe bana göre en çok sevdiğim bir dünyevi imkandır. Ben bunu infak etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Efendimiz de ona tavsiye etti. Tavsiyesi üzerine gene o görevini de yaptı.
1: Ben hadis-i şerifin devamında şöyle bir metin hatırlıyorum.

0: Şu anda Talha'nın hurma bahçelerinin cennette saçak saldıklarını görüyorum.
1: Allahu Ekber.
0: Yani Allah. Olay cennete taşındı, cennete saçak.
1: Evet.
0: Bu ne dedik efendim? İyilikte yarışmaya.
1: İyilikte ve takvada.
0: Alel birri ve takva.
1: İyilik ve takvada yarışın.
0: Ha.
1: Tersi var. Ve la teavenu.
0: Sakın ha.
1: Pek çok. Dünyada pek çok insanın yaptığı gibi şu anda. Alel ismi vel udvan. Günah, ortaya günah çıkaracak şeylerde ve de düşmanlık doğuracak şeylerde yardımlaşmayın.
0: Siz de yapmayın. Başkasının günahına da zemin hazırlamayın, omuz vermeyin, destek olmayın.
1: Tabii kesin.
0: Udvan diyor değil mi? Düşmanlığa da destek olmayın. Sözün yeri gelmedi mi hocam? Memleketimizde bir barış meselesi var. Allah'ın izniyle kardeşlerim, ayrılığa benzin sıkmayalım. Dostluğa benzin sıkalım. Düşmanlığa benzin sıkmayalım. Kardeşliğe benzin sıkalım. Barışa benzin sıkalım. Hiç olmazsa dua edelim. Sebep olanlardan Allah razı olsun diyelim. İştirak edenlerden Allah razı olsun diyelim. İktidarıyla, muhalefetiyle bu işe sahip çıkılmasını büyük bir nimet olarak görelim. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan ayetini bu vesileyle bir daha yaşayalım. Günahkarlık ve düşmanlıkla birbirinize yardımcı olmaya kalkmayın.
1: Dolayısıyla biz onu niye söylüyoruz, siz niye söylediniz? Ülkemiz 40 yılı aşkın bir süredir dış bir takım odakların, istihbarat örgütlerinin, yani zahirde bize dost gibi gözükse de hakikatte bizim için düşmanlıktan başka bir şey düşünmeyenlerin oluşturduğu bir tezgah, devreye soktuğu bir şer. O şerden
0: kurtulalım artık.
1: Çekmeyen yok bizim ülkemizde.
0: Yok.
1: Ondan kurtulalım diye atılacak her adım hayırlı bir adımdır. Ve biraz insaniyeti olanlar bunun yanında yer alır. Efendim? Kaldı ki hocam, biz siz de biz de zaman zaman hep tekrarlıyoruz. Hocam Gazze'de bugün insanlık soykırım katliamı irtikab edilirken
0: seyrediliyor ya.
1: Evet. Yani ve taavenu alel birri ve takvanın muhatabı müminlerdir. Ve la taavenu alel ismi vel udvanın muhatabı bütün insanlıktır.
0: Evet.
1: Müminler de dahil.
0: Allah razı olsun.
1: Şimdi onunla ilgili de gelişmeler var değil mi hocam? Biz bir taraftan bizdeki bu sıkıntının gitmesini isterken biz müminiz ve bütün müminler bir vücudun azası gibidir. Gazze'deki kardeşlerimiz için de çok daha benzerini ve fazlasını istemek gibi bir iman ve kardeşlik yapımız var.
0: Mecburiyetindeyiz.
1: Mecburiyetimiz var.
0: Evet.
1: Bunun yanında da müşterek bir şekilde yer almamız lazım. Halbuki hocam bazıları orada bu asırda bir Müslüman nasıl olunurmuşun örneklerini canlarını ortaya koyarak veren o kardeşlerimiz ile ilgili çok olumsuz şeyler söyleyebilmişlerdir.
0: Evet.
1: Batıdan esen rüzgarların etkisi altında olaylara baktıkları için.
0: Onlar
1: insaniyet namına değil, Batı emperyalizminin sunduğu görüşler arkasında. Onlara terörist bile diyebilenle çıkmıştır.
0: Evet.
1: Bu yanlışı. Allah hepsini ıslah etsin diyelim.
0: Evet.
1: Ama hiç değilse şu kadar katliamlar görüldükten sonra insan olarak şöyle bir kendimize gelelim. Herkes kendine gelsin. Bu dünya kamuoyunda belli ülkelerde belli insanlar bu katliama isyan ediyor hocam.
0: Başka dinden olmasına
1: rağmen. Evet, Müslüman olmadıkları halde.
0: Evet.
1: Biz de sorsak, biz de Müslümanız diyenler hala o çizgiye gelememişse bu gerçekte üzerinde
0: düşünülmesi gereken
1: çok
0: bir şeydir.
1: Çok düşünülmesi gereken bir
0: efendim,
1: durum.
0: Efendim dediniz
1: ve
0: ki
1: gene de dua edelim. Rabbim bu kadar yanlışı gördükten sonra olsun, uyanan, kendine gelen, insanlığa ve insani değerlere sahip çıkan insan olmayı herkese Rabbim nasip eylesin.
0: Efendim, bu güzel duayla bir araya geçelim.
1: Öyle mi?
0: Bir nefes alalım.
1: Tamam hocam.
0: Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız.
2: Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Böyle seslenir Yunus Emre. Hakikati arayan, baktığı her yerde ilahi güzelliği görür. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, alemin nakışını hayal gördüm. O hayal içinde bir cemal gördüm. Yaratılan, Yaradan'ın isim ve sıfatlarından birisi taşır. İrfan, eşyanın ardındakini görmeye başlar. Bu hakikati Mevlana Celaleddin Rumi de şu sözlerle dile getirir. Bütün güzellerin güzellikleri onun güzellik denizinden bir damla. Güzel görmek için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
3: Evrensel bir kitap.
4: Yaradıcı tektir.
5: Cihanşümül bir mesaja sahip.
4: Rabbül alemindir.
6: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
5: Ona tabi olun.
2: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
6: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
2: Profesör Doktor Kerim Buladı.
7: Ondan başka ilah yoktur. O öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
2: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
8: Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin.
2: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de. Vav Radyo sunar. İslam dininin özünü tevhid. Yani Yüce Allah'ın birliğine ve eşsizliğine inanmak ve yalnızca ona kulluk etmek inancı oluşturur. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in temel konusu Allah Teala, öncelikli vurgusuysa tevhid inancıdır. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Değerli izleyenlerimiz, hepimiz, bütün Müslümanlar, sezonu bitmeyen, neticesi ancak ölümle gelen bir maratonun sporcularıyız. Koşmaya, koşturmaya mecburuz. Ama nefis ve şeytan bizi şerde koşturmak istiyor. Allah ve Resulü, melekler, melek gibi müminler de bizi hayırda koşturmak istiyor. Biz ikisinin ortasında isek, biraz hayır tarafına meylettiğimizde ora kazanacak ve yarışı kazanan da biz olacağız, müsabakayı kazanan da biz olacağız, şampiyonluğu elde eden de biz olacağız. İşte bu önemli hayati yarışmada Efendimiz'den de örnekler dinlemek üzere değerli hocamızı beraber dinleyelim. Muhterem hocam, Efendimiz'in de hayırda hızlı hareket ettiğine dair, sürat gösterdiğine dair örnekler var mı efendim? Lütfeder misiniz?
1: Estağfurullah. İmam-ı Nebevi rahmetullahi aleyh. Yani sünnete hizmet noktasında gerçekte büyük emeği olanlardan birisi.
0: Evet.
1: Ve herhalde İslam dünyasında hocam eseri
0: en çok
1: okunan. Bir vesile oldu Sultanahmet bereketiyle Malezya'da.
0: Evet.
1: Bir caminin açılışı münasebetiyle Sultanahmet Camii imamı olmanın bereketiyle.
0: Amin.
1: Ankara'daki Kocatepe Camii'nde de imam olan bir kardeşimizle biz davetli gittik.
0: Ha.
1: Hocam, camilere gittik tabii olarak. Orada bir 5 gün kaldık, ziyaretler oldu. Camilerdeki ders programları
0: vardı.
1: Var, muhtelif alanlar. Yani burada kitap, sünnet ama her

0: İkisini cami biliyorsunuz, Riyaz-ı Salihin.
1: Evet, Riyaz-ı Salihin.
0: Konuyla ilgili önce İmanın ayetleri sıralar, evet. Sonra hadisleri sırala. En çok okunan kitaplardan biriz orada.
1: Biz vaizlerin de en çok sermayesi.
0: Yani değil mi?
1: Evet.
0: Elhamdülillah. Onun için bu bir vefa borcudur.
1: Evet, rahmet okuyor.
0: Böyle hem böyle ifade edelim, hem de takibi kolay, açıklamaları yapılmış Riyaz-ı Salihin'den, evet. Mümkün olan şartlarda, artık herkesin durumu kendi kesesine göre değişebilir, mealleri vardır ama açıklamaları, açıklamalı nushaları da vardır. Edinilirse
1: çok iyi olur.
0: Çok güzel olur. Yani bu yarışta, festebikul hayrat yarışında bizim elimizde rehberimiz olur. Hayır nedir, nerededir, şer nedir, ondan sakınmak da hayırdır.
1: Evet.
0: Hayrı yerine getirmek bir hayır, şerden sakınmak ayrı bir hayır hocam.
1: Amin.
0: Dolayısıyla bunu tavsiye etmiş olalım. Şimdi örneklemelere geçerken de ondan istifade etmiş olacağız. Zatenizin de işaretiyle. Ben bir örnek var, çok cali, dikkat, ama ona geçmeden bir söz olarak da Efendimizin bir teşviki var.
1: Ala keyfik, nasıl isterseniz efendim.
0: Tamam hocam. Hani ayetlerde çok var da.
1: Evet.
0: İşte birisini siz okudunuz. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ. Buna benzer. سَابِكُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Hadid suresinde. Orada sebkat kelimesi, müsabaka. Gene yarış.
1: Yine yarış. Tüm müsabaka diyoruz da şeylere.
0: Evet. Şimdi hocam, hadis-i şerif şöyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh.
1: Allah ondan razı olsun.
0: Naklediyor bizi, Allah razı olsun. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Badiru bil a'mali salihati. Salih amellere
1: acele edin.
0: Koşun.
1: İrken
0: bir şey koşma olduğu zaman zaten rahat adımlar yoktur.
1: Evet.
0: Adımlar sıklaştırılıyor.
1: Evet.
0: Evet. Ama salih amel. Başka bir yerde badiru bil amali.
1: Bütün işlere.
0: Ameller diyor.
1: Evet.
0: Evet. Ama onun
1: tahtında
0: var,
1: altında hayır var. Evet.
0: Bunun devamında da diyor ki çok çok önemli bir şey, bir haber. Fesetekunu fitenun kekıta'il leylil muzlim. İleride karanlık gecelerin nasıl böyle
1: gelip de bastırdığı gibi
0: fitneler zuhur edecek diyor. Öyle bir zamanda hocam, öyle rahat herkes kolay kulluk görevini yapabilir mi?
1: Yapamaz.
0: Herkes hayırda kolay bir şekilde yarışabilir mi?
1: Tipi örnek Gazze yine. Ne evet. Yaptın oradaki benim kardeşim?
0: Evet hocam, evet.
1: Onun ama düşün, yine de teravih kıldılar biliyorsunuz.
0: Hocam ben ya. Ne diyorum acizane. Sahabe-i kiramda gördüğümüz, hani bu şu örneklerde de onunla benzer şeyler göreceğiz. O gördüklerimizi hocam tereddütsüz kim yapıyor bugün yeryüzünde?
1: Evet.
0: 2 milyar Müslümanın içinde Gazze'deki yapıyor.
1: 2 milyon
0: Filistin'i
1: Müslüman.
0: Atlamayalım çünkü onlar da benzer. Biri çok daha gözde olsa da o zulümlerin etkisi onlara da şamil.
1: Orayı aşmışken bizi üzen bir noktayı dile getirmek istiyorum hocam. Filistinli kardeşlerimiz gereksiz olarak ikiye ayrıldılar. Bir araya gelip de İsrail'le beraber mücadele etmelerinin kısa zamanda gerçekleşmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
0: O kapıyı açtınız mı hocam?
1: Evet, çok gider.
0: İşte fitnelerin uzantılarının bir örneği ortaya çıkar. Evet. Şimdi devamında yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiran ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran. Hocam bu nasıl bir şey? O fitne, o dehşet nasıl bir
1: geldiğinde
0: hocam
1: mümin
0: yusbihur raculu mu'minen
1: mümin olarak
0: sabahlar ve yumsi kafiran
1: kafir olarak akşama ulaşır.
0: Ulaşır ya da ve yumsi mu'minen
1: akşam mümindir.
0: Sabah nasıl sabaha nasıl çıkar ve yusbihu kafiran.
1: Kafir olarak sabah.
0: Ne kelimesini hocam?
1: Evet.
0: Bundan daha güzel kim nasıl anlatar?
1: Şahane. Burada efendim bu nasıl olur diye gençlerin aklına gelirse. Değerli gençler, özür diliyorum hocam. Bir gayrimüslimin Müslüman olması için, hani müftülüklerimizde bazen merasimler yapılıyor da, bu teşvik manasındadır. Merasime gerek yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedim, Müslüman olur. Bir gayrimüslimin İslam'a girmesi için merasime gerek olmadığı gibi, bir Müslümanın da dinden çıkması için merasime gerek yok. Bu asırda bu Kur'an'la ne iş mi görülür dediği anda işte gitti. Hani şura takılmasın. Ya akşam mümin de sabaha nasıl kafir oluyor? Sabah mümin de akşama bir laf eder, bir davranışta bulunur.
0: Onun etkisiyle
1: dinden çıkar haberi bile
0: olmaz. Fikri,
1: olma.
0: Görüşü, her şeyi allak bullak olur. Bir de oradaki oluşacak o fitne dönemi, oluşacak baskıları bilmiyoruz ki hocam.
1: Evet.
0: Adam mümin kimliğiyle akşama çıkmış ama sabaha mümin kimliğiyle çıkarsa acaba başına hangi belalar gelecek?
1: Hocam,
0: bundan emin olabilir mi?
1: Siz bana ceza da verseniz ismini söylemeyeceğim ama bırakın sıradan bir mümin olmayı, çok meşhur hocalarımızdan birisinin bir videosu geldi, ben ona hiç yakıştıramadım. O korkuyorum, tevbe istiğfar etmesi lazım.
0: Onu duyurmak lazım hocam.
1: Kendine duyurmak.
0: Kendine duyurmak.
1: Bravo, Allah razı olsun.
0: Yani bunu buralara biz
1: yok
0: getirmiyoruz. Şey yok. Getirmemek evet. De uygundur. Ama duyurmak lazım. Bak arkadaş, kardeşim.
1: Yapma bunu. Yapma. Bu doğru değil. Başkalarının da vebaline sebep olursun dedik ya.
0: Ne diyorsun hocam ya?
1: Evet.
0: Hayra delalet eden hayrı yapmış gibi. Peki şerre öncülük eden ne olacak?
1: Sebebu kel fa'il eddallu ke fa'ilihi.
0: Eddallu alel hayr ke fa'ilihi. Konumuzla da ilgili. Hayra delalet eden
1: onu yapmış gibi.
0: Yapmış gibi. Hocam men senne sünneten haseneten. Bir de men senne sünneten seyyiyeten. Şimdi şu sizin verdiğiniz örnek o ikinci şıkka girmiyor mu hocam?
1: Giriyor ya. Kötü bir yolu açarsan
0: açıyorsunuz.
1: Oradan gidenlerin günahlarından bir şey eksilmemek üzere o yolu açana verilir.
0: Hocam o da çok müthiş bir şey değil mi? Ondan daha büyük tehdit olur ya, mu hocam?
1: O zaman.
0: Bir kötü işi başlatıyorsunuz. Arkasından siz o işi başlattıktan sonra devam ediyor, kötülük devam ediyor. Ne kadar insan o kötülüğe katılıyor, ne kadar zaman o kötülük devam ediyor. O esnada oluşacak kalabalıkların işlediği günahlar hepsi o işi başlatana yazılıyor hocam. Bu ne demek?
1: Belki sen
0: tabii hemen hatırlatalım. Hayır öncülüğünü başlatanlar için de
1: hayır yazılıyor.
0: Hayır yazılacak.
1: Bir dikkatten kaçırırsak, ölçülü hareket etmez de bir yanlış yolu açarsak, oradan gidenlerin sayısınca olunca biz de bir gün kabire gireceğiz. Etmeyin, gitmeyin, ben yanıldım, siz devam etmeyin diye barbar bağıracağız ama sesimizi ulaştıramayacağız. Burada bazı kardeşlerimiz rahmet okumaktan bile çekiniyorlar da ben rahatlıkla okuyorum. Kadir Mısıroğlu diye bir dostumuz vardı, Allah rahmet eylesin.
0: Rahmetullahi aleyh. Tereddütsüz.
1: Diyor
0: hatasız
1: ki,
0: insan olmaz hocam.
1: Amenna canım.
0: Ama nasıl? Ana yapı itibariyle Allah rahmet eylesin.
1: Niçin andım? Diyor ki efendim sen öğlen namazının farzını kıldın. Bir yerde cemaat oluştu, vardın, oraya da uydun. Senin ikinci kıldığın öğlen namazının farzı nafiledir. Sen nafile sevabı kıl. Ulan ben bir daha da kalkayım kılayım desen yine nafile sevabı kılarsın. Bir yere getirecek hocam. Ama bir kardeşimizi namaza başlattın. Onun kıldığı her farz namazdan bir miktar da sana yazılır. Nafile değil, farz ibadetin sevabı sana.
0: Allah.
1: Ya ne müthiş
0: bir şey değil mi ya? Sen şimdi nasıl rahmet okumazsın ya?
1: Nasıl okumazsın abi? Sen aynı ibadeti tekrarlasan nafile sevabı kazanırsın. Teşvik ettiğin, başlattığın biri ne kadar farz ibadet yaparsa sana da o kadar farz ibadet sevabı yazılır.
0: Allahu Ekber.
1: Nasıl bu yarışa girmeyeceksin?
0: Rahmetullah.
1: Efendimizin şeyine, örneğine dönelim.
0: Şimdi onu böylece son cümlesini de söyleyelim hocam. Ha. Diyor ki yebi o fitne öyle bir şeydir.
1: Son cümle deyince ilkini hatırladım. Sabah mümin olarak gelir, akşama kafir olur. Akşam mümin olur, sabaha kafir olur. Son cümle neymiş?
0: Son cümle işte bu son cümle asıl vurucu şey burada. Yebi'u dinehu bi'aradim minet dünya.
1: Dünyadan bir kısım menfaatler karşılığında
0: dinini satar.
1: Allahu Ekber.
0: Ravahu Müslim. Müslim rivayeti. Hocam, geçici bir dünyevi çıkar karşılığında dinini satmanın örneği geçmişte Bel'am diye...
1: Bel'am bin Bağur'a mı?
0: Evet. Verilmişti değil mi? Nereden evet. Nereye?
1: Ya. Bir de sahabeden şey vardı ya efendim, Efendimizin duasını alıp da sürüleri çoğaldığı halde sonradan zekatı reddeden. Salebe mi?
0: Heleke Talebe.
1: Talebe. Eyvah.
0: Hocam ben o konuyu Yeni Cami kürsüsünde gündeme getirdim.
1: Fi tarihinde.
0: Fi tarihinde. Bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. İsmini versem olur, vermesem de olur.
1: Sen yani, olayı söyle ben.
0: Rahmet okuyoruz. Beni dinledi. Zaten Yüksek İslam'da öğrencilik yaparken benim hocamdı.
1: Evet.
0: Aslında gözyaşı döken bir mühendis. Gözyaşı döken bir tasavvufi terbiye almış. Fakat o benim o Salebe örneğini vermemi tasvip etmedi.
1: Takıldı ha.
0: Tasvip etmedi. Yani sahabeye yakıştıramadığı için.
1: Anladım.
0: Sahabeye yakıştıramadığı için. İyi de yani sahabe de olsa insan yanlışlar yapabilir.
1: Evet.
0: Ve bu örnek teşkil eder. Uyarmak için bu konudaki rivayetler de kitaplarda yer almış. Dedim hocam ben onu tefsir kitabında gördüm.
1: Evet.
0: Hani her gördüğün
1: her yerde söylenmez.
0: Yine de yani bir hoşnutsuzluğunu ifade etmişti.
1: İçimizden de bir hak yönü veriyoruz ona.
0: Tabii.
1: Bir haklılık yani payı veriyor.
0: Sahabeye olan saygısı, bağlılığı.
1: Kamunun ve gençlerin sahabeye olan saygısında belki bir gölgelenme olabilir diye.
0: Kesinlikle yani onun samimiyeti hususu tartışma
1: şüphesiz,
0: götürmez.
1: Şüphesiz doğru.
0: Rahmetullah.
1: Peki efendim, Efendimizin hayatından.
0: Gelelim şimdi. Efendimiz.
1: Acele edişi.
0: Evet. An Ebi Sirva'ate. Ukbet ibn el-Harith radıyallahu anhu kal. Bu zat dedi ki sallaytu vera'en-nebiy bil-medineti el-asra. Medine-i Münevvere hicretten sonra Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın arkasında ikindi namazını kıldım.
1: Bir asır namaz kıldım.
0: El-asra evet. İkindi namazını kıldım feselleme. Efendimiz selam verdi. Selam verir vermez sümme kâme musri'an süratle mihraptan
1: kalktı
0: ve döndü ve o cemaatin safların
1: yararak,
0: evet arasında safları yararak
1: gitti.
0: Arkaya
1: haneye.
0: Hane-i saadete eşlerinden birinin
1: yanına gitti.
0: Odasına hücurattır ya. Oraya girdi. Bir müddet sonra da döndü.
1: Geldi.
0: Fakat insanlar o süratle selam verir vermez. Namazda ne oldu? Namazda bir şey oldu. Aklına ne gelmişse namazda geldi. Ve durmadan milletin omuzlarını yararak çok ciddi bir şey olursa insan böyle yapabilir.
1: Evet.
0: Çünkü bu öne geçeceğim diye safları böyle yarmanın hoş bir şey olmadığını ayrıca söyleyen bir peygamber.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Onun için camiye geldin mi kardeşim?
1: Boş bulduğun yere otur.
0: Öne geçeceksen.
1: Önceden gel. Evet.
0: Arkalarda oturursan sen millete şu hakkı verirsin. Siz gelin benim omuzumu biraz itikleyin hakkını verirsin. Bunu ama orada öyle bir olay var ki süratle gidiyor, sonra da süratle dönüyor. İnsanlar bir şey oldu diyorlar.
1: Hocam

0: özür diliyorum.
1: Acaba
0: siz,
1: ne oldu? He,
0: siz bunu, yok yok onu de, onu size bırakacağım. Bu önde durma, öne gel, ön safta dur veya arkada durma ile ilgili 5 vakit namazına devam eden kardeşlerimizdeki bir aksaklığı dile getirmek istiyorum.
1: Hı hı, çok iyi olur.
0: Önce de geliyor. İlk safa duruyor değerli kardeşim. Herkes 4 rekat öğle namazının ilk sünnetini kılıyor, bitiriyor. O kardeşimiz daha devam ediyor. Yavaş kılıyor, saygı duyarım. Efendim müezzin bakıyor ki 2-3 kişi orada devam ediyor. Kâhmet de demiyor ki saflar oluşacak. Dedim ki sevgili kardeşlerim, yavaş kılıyorsanız saygı duyarım. Gelince bir direğin, bir sütunun arkasına durun. Geride sütre olan camilerimiz var. Sütrenin arkasına durun. Cemaat oluşsun, siz gelir iştirak edersiniz. 2. Yatsının farzını kıldık. Duruyor hemen imam efendinin arkasına. Son sünneti bitirir, kılıyor ama uzatıyor. Hoca efendi dönüyor, salaten tüncü ne okuyacak veya tesbihat çekecek. Onunla yüz yüze geliyor. Kardeşim git arkada bir yere dur. Arkada öyle bir yere duruyor ki hocam, o yavaş kılıyor. Kılıp da tesbihatı beklemeden gidecek insanlar var.
1: İşi var, yolcudur, İşi var. Hastadır.
0: Bırakmamış ki arkadan geçecek yol bırakmamış. Adam önünden geçiyor, evet. Geçen de rahatsız oluyor. Evet. Geçen. Öyleyse işi özetlemek istiyorum. Sünnetleri veya vitiri son sünneti yavaş kılanlar kendilerine dikkat etsinler. Hem cemaatin saf olmasını engellemeyecek şekilde hem de erken gitmek isteyenlerin önlerinden geçmeyeceği bir yere durarak namazlarını kılsınlar.
1: Bu vesileyle söylediniz.
0: Bu,
1: bu izahı yapanlar da zaten buna yer veriyorlar.
0: Yapmış mı?
1: Yapmışlar.
0: Haberim yok.
1: Yani
0: hocam,
1: bu tarz bu kadar özet değil ama bu hususta ne zaman, ne halde filan, nasıl filan malumat veriyor. Bir Allah razı olsun.
0: Parantez içi diye. Efendimiz ne için gitmiş? Biz ona bakalım.
1: Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndükten sonra tabii halk
0: merak
1: normal bir olay değil bu. Burada bir şey var demişler. Yani bir endişeye kapılmışlar. Onun üzerine de fefezi'an nasu min sur'atihi, sonra Efendimiz dönünce onların böyle o hayretle bakışlarını fark edince bir açıklama ihtiyacı duymuş.
0: Öyle ya.
1: Merak etmişler. Ne olmuş? Bizde öyle olmaz mıyız hocam bazen?
0: Burada bize bir ders var. Muallim, baba, komutan, amir. Yaptığı davranışlardan dolayı emri altında olanlarda bir merak gördüyse onların sormasını beklemeden izah etmesi lazım.
1: Burada izah ettiği gibi bir gün annelerimizden birisiyle yolda gidiyordu. Tam alacakaranlık diyeceğimizler. Sahabe onu gördü Efendimiz'i.
0: Adımlarını sıklaştırdılar.
1: Ama bir şey içinde.
0: Bir merak mı?
1: Bir merak içinde. Efendimiz gene onların şeytan bir şeyler aklılarına getirebilir diye.
0: Evet.
1: Tedbiren ne yaptı hocam?
0: Gelin gelin anneniz falanca.
1: Anneniz filancadır dedi.
0: Ya Resulallah, haşa, bizim sizden bir şüphemiz mi? Şüpheniz olmasına gerek yok. Yarın sabah akşam peygamberimizi bir hanımla giderken gördük deseniz yalan da söylemiş olmazsınız. Ama dinleyenin kafasında bu ne oluşturur? Ben ona engel olmak için bunu yaptım. Sadece günahtan değil, günah töhmeti olacak yerden de kaçınmak lazım. Ya,
1: çünkü şeytan gibi bir düşmanınız var hocam.
0: Evet.
1: Her şeyi akla getirebilir. Bir de bu ümmet bir ifk musibeti yaşamış hocam.
0: Ya.
1: Evet. Zekertu, evet. Şimdi onlara açıklama yapıyor. Zekertu şey'en min tibrin indena fekerihtu en yahbiseni feemertu bi kısmetihi.
0: Allahu Ekber.
1: Altın ya da gümüşten
0: bir miktarın evde olduğunu
1: verilmek üzere emaneten yanında bulunan. Bir diğer rivayette de hocam, kuntu halleftu fil beyti tibran mine sadakati diyor.
0: o sadaka,
1: sadakadan.
0: Zekat da olabilir.
1: Evet. He. Altın veya bir miktar bir şey vardı evde.
0: Evet, o hatırıma geldi.
1: O hatırıma geldi. Nerede hocam? Namazda. Hemen süratle. Burası çok cali bir dikkat.
0: Tabii.
1: Hemen konumuzla selam direkt verir vermez. Ha. Sıradan bir hadise değil. Olağanüstü bir hadise. Görüntü o. Efendimiz gitti. Ne oldu? Dışarıda bir şey mi oldu?
0: Evet.
1: Yangın çıkar da bir yerde, böyle yapar insanlar.
0: Çok özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: İnsan orada şöyle düşünebilir. Ya evdeki duruyor zaten. Kaçmıyor ya. Ben yarım saat sonra giderim, onu yine dağıtırım dese iyilikte yarışmış olmayacak, bir. İki, Efendimizin yarım saat sonra gittikten sonra dağıttığını kimse de bilmeyecekti.
1: Burada bir şey daha çıkıyor ortaya.
0: Bu acele edince o iş ortaya çıktı.
1: Unutulmayacak bir hassasiyet ortaya kondu.
0: Evet.
1: Hemen hocam, orası çok önemli. Hemen gidiyor, emrediyor.
0: Dağıtın.
1: Dağıtın. Şimdi bu nenin örneği hocam? Konumuzun herhalde en can alıcı örneğidir.
0: İyilikte acele edin, yarışın, çabuklaşın, geriye bırakmayın.
1: Evet.
0: Çünkü her tehirde bir nebze terk vardır. Hele sonra yaparım dedim mi %3, %5, %8, %10 bir terk ihtimali vardır. Eğer geriye bırakacaksak, gündemimizdeki maddeler günahsa, şer ise, onu da acele etmeyelim. Onu geriye bırakalım, inşallah onu terk ederiz. Eğer gündemimizdeki madde ibadet, hayır, hasenat, fukaraya yardım, camiye katkı, okula katkı, köye su getirmek gibi bir şeyse tehir etmeyelim. Evladı uyal bizi şey yapalım, vazgeçirebilir. Arkadaşlarımız bizi vazgeçirebilir. Gece yere yattığımızda bizim kendi ihtiyaçlarımız aklımıza düşebilir. İyilikte tehir etme çünkü terk edersin. Kötülükte acele etme, tehir et, inşallah onu terk edersin.
1: Evet. Hocam onunla ilgili de zaten bir hadis-i şerif hemen geliyor. Bunu bir de dağıtma işini hocam.
0: Evet.
1: Burada bir sistem de çıkıyor. Birilerine
0: havale edebilmek.
1: Havale edebiliyor.
0: Tamam.
1: Bir sistemin bir kişiyle değil.
0: Ya devlet başkanı bütün şeyleri kendisi dağıtacak. Tabii. Değil. Emreder, dağıtılır. Evet.
1: Sistemin başında olan böyle yapıyor. Hocam hadis yine Ebu Hureyre'den.
0: Allah razı olsun.
1: Radıyallahu anh. Kale ca'e raculun ilen nebiyyi fekale ya Resulallah eyyus sadakati azamu ecran.
0: Hangi sadakanın mükafatı daha büyüktür?
1: Büyüktür.
0: Evet.
1: Bir defa sadaka fikri oturmuş hocam.
0: Vermeye vereceğiz de.
1: Evet.
0: Hangisi?
1: Hangisi? Ya. Kale en tasaddaka ve ente sahihun şahihun tahşel fakra ve te'mulul gina. Sahih.
0: Henüz sıhhatliyken.
1: Sıhhatlisin. Şahih.
0: Cimrilik var.
1: Cimrilik var. Vermek istemeyen bir yapı var.
0: Evet.
1: Evet. Niye? Niye? Tahşel fakra.
0: Fakirlik korkusu.
1: Verirse fakir düşecek. Halbuki şeytan ne yaparmış? Ayette geçtiği gibi şeytan der ki ya verirken fakir olursun.
0: Ha, ha.
1: Fakirlik telkini yapar. Yani kaynağı da var o ayetle sabit olan. Şimdi burada sonra ve te'mulul gina. Ve sen
0: zenginliği ümidi var.
1: Yani şu elimdekileri daha da arttırayım, zengin olayım diyorsun.
0: İhtimali var.
1: İşte tam böyle bir zamanda bu olumsuz şartlara rağmen vereceğin şey sevabı en büyük, en çok olandır diyor değil mi
0: bunun
1: Efendimiz?
0: Aksi hocam, yatağa düşmüşün, kalkamaz hale gelmişsin, arabayı da kullanamıyorsun, parayı da harcayamıyorsun, ver gitsin.
1: Şimdi ondan sonrasında ne var hocam?
0: Hı.
1: Yani bunu ihmal etme. Birilerine havale etmiş olursun.
0: Ha.
1: şöyle yapın.
0: Vasiyet.
1: Vasiyet. Evet. Şöyle yapın, şunu yapın, bunu yapın.
0: Hâdâ li fulânin ve hâdâ li fulân.
1: Zaten diyor sonunda o li fulâna kalacak diyor.
0: Gidecek. Evet.
1: Sen yapmazsan onlar ne kadar yapar?

0: üçte birinin içindeyse yapmak mecburiyetindeler. Yapmazlarsa onlar sorumlu olurlar. Üçte birini aştı. İsterlerse verirler, vermezlerse sorumlu değiller. Bu bilgiyi arz etmekte
1: evet hocam. Evet. Önemli bir şeydi. Allah razı olsun. Amin. Vaktimiz ne kadar? Hadislere devam edelim. Devam. Uhud'da hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılıcını kaldırıyor.
0: Allahu Ekber.
1: Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki, bunu kim benden alacak? Zaten savaşmak üzere oradalar. Herkes orada.
0: Hepsi hazır.
1: Hepsi hazır.
0: Ama.
1: Dolayısıyla hepsi de biz diyorlar.
0: Burada ama, Efendimizin yaptığı müsabakayı başlatma.
1: Evet, evet. Ha. Kim bunu benden alacak diyor. Bir şart koşmuyor.
0: Hazreti İbrahim'in ve en evvelül muslimin dediği gibi. Ya. Ben Müslümanların ki.
1: Fakat bu tam bu pozisyonda herkes ellerini tamam biz almaya hazırız dedikleri sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsi ben dediği sırada bir şey ilave ediyor hocam. Femen ye'huzuhu bihakkihi.
0: Hakkını vererek.
1: Hakkını vererek kim bunu benden alacak deyince orada bir tereddüt
0: fren
1: oluyor. O yükselen, kalkan eller düşüyor hocam. Bir
0: tereddüt. Ben hakkını orada tevazu da olabilir. Ben alayım ama hakkını veremeyebilirim.
1: Tam da o cümleyi anlamayabilir. Ne kastediliyor ola? Kolay bir şey değil. Bak,
0: zor olduğu anlaşılıyor.
1: Hakkını vermek üzere diyor. Bak hakkını vermek üzere.
0: Zor olduğu anlaşılıyor.
1: Anlaşılıyor. Evet. Ama o arada bir büyük kahraman çıkıyor hocam. Tereddütsüz.
0: Kerremallahu veçha.
1: Radıyallahu anh. Kerremallahu veçha. Çok güzel. Fekale Ebu Ducanete radıyallahu anhu. Ene ahuzuhu. Bihakkihi.
0: Ebu Ducane.
1: Ebu Ducane Hazretleri diyor ki onun hakkını vermek üzere
0: ben alırım.
1: Ben bu kılıcı alıyorum diyor. Hakkı ne hocam? Savaştasınız.
0: Kafirle olabilir.
1: Ya zafer evet. Bu savaşın sonunda ya zafer gelecek.
0: Ya şehitlik.
1: Ya da şehitlik gelecek.
0: Evet.
1: Ebu Ducane Hazretleri diyor ki ben hepsini de dikkate alarak
0: talibim.
1: Talibim bu işe. Ve alıyor hocam.
0: Özür dilerim. Ben Hazreti Ali'ye verildiği bir şey, o sancak
1: Hazreti Ali'ye şeyde Hayber'de.
0: Hayber'de.
1: Tabii o da var. O da var. O da enteresan.
0: Ben onu zannettim.
1: O da müthiş hocam. Evet. Bunu da rivayet eder. Ravahu Müslim. Ve feahedehu fefeleka bihi hamel müşrikine. Onu aldıktan sonra hocam müşriklerin üzerine bir yürüyor. Önüne kim çıkmışsa doğuruyor tabiri caizse orada. Ve orada şehit olmuyor ha.
0: Feyze azam tefetevekkel alellah.
1: Nerede şehit oluyor hocam? Yemame vakasında.
0: Aa, Yemame.
1: Rahmetullahi aleyh. Ama müthiş bir örnek hocam.
0: Evet.
1: Allahu Ekber.
0: Efendim, çarpışmakla şehit olmak birbirinden farklı şeyler. Halid bin Velid malumunuz vefat döşeğinde diyor ki korkaklara yazıklar olsun. Vücudumda yüzü aşkın ok yarası var ama şehitlik nasip olmadı. Hiçbirinden dolayı vefat etti.
1: Hatta orada bir şöyle aklımda
0: buyur
1: kalan.
0: Buyur.
1: Develerin diyor.
0: Öldüğü gibi.
1: Öldüğü gibi. Ben şimdi böyle mi öleceğim diyor. Cahiliye döneminde de Müslüman olduktan sonra da ölümün üzerine
0: giden
1: gittim.
0: Birisi.
1: Ama ne geldi hocam? İnnevel a'malu bin niyat. Geldi Efendimiz arkadaşları cephede iken. Savaşıyorlar.
0: Evet.
1: Şehit olmak üzere.
0: Hücum ediyorlar.
1: Ediyorlar. O yatağında diyor ki ben şimdi orada olmalıydım. Derken bu halde iken ölmüşse.
0: Oraya varmış iştirak etmiş sevabını alır.
1: Alır. Şimdi bu niyet Halid gibi bir radıyallahu anh. Müthiş bir şey hocam ya.
0: Efendim o zaman her birimizde zaman zaman korkaklıklar olur ama şunu unutmayalım. Yaradan insan ölmez. Yaradan öldürmedikçe. Ya. Yaradan insan ölmez. Yaratan öldürmedikçe. Evet.
1: Hocam bir örnek daha
0: buyur, verelim. Buyur canım efendim buyurun.
1: An Cabir'in

0: radıyallahu an. Hazreti Cabir
1: bin Abdullah mı acaba? Olabilir.
0: Muhtemelen. Hazreti Cabir.
1: Ya, ondan çok var evet.
0: Radıyallahu an. Ha ona Hazreti Cabir onunla ilgili şey vardır.

0: Şimdi yine bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki erayte in kutiltu fe eyne ene.
1: Eğer
0: ben öldürürüm. Diyor elinde de hurmacık hurmalar var hocam. Allah birkaç Allah. Hurma var, bir taraftan onları yiyor, diyor ki ya Resulallah, şimdi ben şu savaşa
1: iştirak etti.
0: Edip de şehit edilecek sen, olursam
1: nerede?
0: Ben
1: neredeyim?
0: Nerede olacağım? Gelecekteki yerim neresi olacak? Efendimiz fil cennet buyuruyor. Gelecekteki yerin cennettir. Hocam ne yapıyor? Ya şu üç tane hurmayı da yiyeyim de sonra öyle gideyim gibi demiyor. Diyor ki bunları yiyinceye kadar geçecek zaman uzun bir zamandır. Onları bırakıyor, kılıcı alıyor, düşman üzerine yürüyor. Bir müddet kılıç salladıktan sonra artık öldürmüş mü, yaralamış mı, ama o sırada da kendisi şehit ediliyor.
1: Evet.
0: Şehit oluyor hocam. Hocam nereye koşuyordu o?
1: Cennete. Ve sariyahu ila mağfiretin min rabbikum ve cennet.
0: Cennete. Cennete. Müthiş bir şey hocam. Evet. İşte bunun yansımalarını hocam nerede görüyoruz şu anda? Gazze'de görüyoruz.
1: Gazze'de görüyoruz.
0: Çocuk diyor ki nerede öleceğiz biz diyor. Ne ölümü diyor öteki çocuk. Böyle sorulmaz diyor. Nerede şehit olacağız?
1: Aa.
0: Hocam görüyor musun?
1: Çok güzel.
0: Ölüm ne ölümü diyor. Biz şehit oluruz diyor. Aa, nerede şehit olacağız? Hocam bu devirde bu çocuklara bu yapıyı kim kazandırdı hocam?
1: Ecdat, evvelki nesil bunu hazırladı. Bu fikir.
0: Ama bunlar şu anda doğdukları aile hocam. Heh. Bu yapı şu an yaşayan insanların elinde bu çocuklar bu hale bu, gelmiş.
1: Tabii.
0: Bu nasıl bir yapı hocam ya?
1: Müthiş, bunun üzerine tezler yazılması gereken bir şey. Şimdi memleketimizde dikkat...
0: Ve tabii buradan bizim alacağımız büyük, hani ders. Tezler yazılması gerekir de en büyük dersleri de bizim almamız, şüphesiz, çıkarmamız gerekiyor.
1: Şüphesiz efendim. Bizim memleketimizde de cihat, mücahede, mücadele, şehit kelimelerinden rahatsız olanlar var.
0: Evet.
1: Ya bu cihat ne cihat cihatlık kardeşim? Yarın Yunan bir densizlik yapacak olsa, sen yavruna, evladına, askerine, delikanlına eğer şehitliğin ne olduğunu anlatmamışsan, vatan, millet, din, iman, bayrak uğrunda vefat etmenin mükafatını anlatmamışsan, bir saat içerisinde onu anlatıp da cepheye gönderebilir misin? Bu olmaz. Nesiller ta doğuştan bu böyle hazırlanacak. Bir insan savaşa, cihada 20 sene hazırlanır, 20 saat lazım olur o. 10 saat lazım olur o. Bilhassa bu asırda silahlar çok hızlı olduğu için 1 saat lazım olur.
0: Hocam gene aynı örnek değil mi?
1: Buyur.
0: Bu insanlar, bak bir asırdır hocam, ülkeleri İngiliz ihanetiyle,
1: evet,
0: ülkeleri işgal edilen bu insanlar 1,5 sene, 2 seneden ya, beri bu zulmü görmüyor hocam.
1: Evet.
0: Bir asra yakın bu insanlar bu zulmü görüyorlar. İşte o ortamda, o şartlar altında o insanlar çocuklarını bu işe hazırlamış hocam.
1: Dünyanın başka bir ülkesinde bu kadar şehadete dayanabilecek bir başka milleti ben düşünmekte güçlük çekiyorum. Amerika'da...
0: Bak, hocam ölümü öldüreni öldürebilir misiniz?
1: Evet. Amerika'da 54 bin, 55 bin değil. Bir olay olsa 5 bin kişi ölse hocam. İkinci olayda bir 3 bin daha ölse. Üçüncü olayda bir 5 daha öldü mü Amerika teslim olur. Herkes paramparam kaçar. Burada 9 kişiden 5'i şehit olmuş. 3 kişiden 2'si şehit olmuş.
0: 10 çocuktan 9'unu öldürmüş de bir doktorun. Bir doktorun çocukları.
1: Bir de yoğun bakımda mıymış neymiş.
0: Öyle mi?
1: Ya.
0: Allah.
1: Efendim. Buna dayanmak kolay bir şey değil. Allah güçlerini artırsın.
0: Amin. Amin.
1: kafirin insafa gelmesini bekleme yerine hocam,

0: Müslümanın ittifakını beklememiz lazım.
1: Görevine dönmesi lazım hocam. Seyirci pozisyonundan asıl görevine dönmesi lazım.
0: Evet.
1: Görev alanı orası hocam. Doğrudan dolaylı.
0: Dolaylı. İşte onun kararını yetkililere bırakmak
1: lazım. Şey bilmiyoruz biz. Evet. Olayların perde arkasında neler oluyor. Ama şunu görüyoruz hocam. Burada da bazı şeyleri de inkar etmemek lazım. Bu hususta gayret eden,
0: sesini
1: bir
0: yükselten,
1: şeyler yapmak isteyen, bizim görmediğimiz alanlarda perde arkasında mutlaka bir şeyler yapma gayreti içinde olanlar da vardır.
0: Var var.
1: Bizdekiler.
0: Hatta gizli gizli yapan da var. Ben
1: vardır. Ha biz her şeyi aleniyete
0: istiyoruz
1: veya istediğimiz için olmaz. Olmuyor böyle şeyler.
0: Olmaz.
1: Ama Türkiye şu anda hocam enteresan bir yerde şu an. Dünyanın şu an Türkiye merkezi hocam.
0: Müthiş oldu da hatırlarsanız bazen gizli işler de yapılıyor dedik de tırları

0: Peki anarşiste, teröriste yardım ediyor. Ne oldu kardeşim şimdi? Bir sene evvel terörist dediği, Amerika'nın terörist dediği Ahmet Şara'yı bugün devlet başkanı olarak kabul ettiler, el uzattılar.
1: Evet.
0: Bak sonuna sabreyle Mevla görelim neyler, neylerse güzel
1: evet,
0: eylem.
1: Evet.
0: Hocam sona doğru yaklaşıyoruz.
1: Ne yapalım?
0: Varsa oradaki hazır bir şey
1: var da birisi biraz uzunca hocam.
0: Mealinden gidelim.
1: Ne yapalım onu? Çok enteresan gene bir hadis-i şerif. Ha şeyi siz dakika. Söylediniz onu isterseniz Hayber örneğini alalım.
0: Hemen.
1: Hazreti Ali.
0: Ha hemen.
1: Kerramallahu veçe değil mi?
0: Evet.
1: Ha, orası neydi? Ve anhu gene Ebu Hureyre'dir mutlaka. Bir şuraya bakayım. Evet. Gene Ebu Hureyre rivayeti.
0: Evet.
1: Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle yevme haybera. Hayber günü
0: yani.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene orada da bir kılıç var.
0: Aldı.
1: Le u'tiyenne hâzihi râyete. Râye tabi kılıç değil bu.
0: Hı hı. Evet. Komutanlık mı?
1: Evet. Sancak.
0: Sancak pardon.
1: Sancak. Ha, ha, ha. Bu defa sancak.
0: Alem değil de raye.
1: Raye. Evet. Bunu diyor Efendimiz buyurmuş. Hâdihi râyete racülen yuhibbullâhe ve rasûle.
0: Allah ve Resulü.
1: Öyle birisine vereceğim ki Allah'ı ve Resulünü
0: çok sever.
1: Çok sever. Yeftehullâhu alâ yedeyhi. Allah
0: eliyle...
1: onun iki eliyle bir fetih müyesser kılacak. Bunu duyduğu zaman Kale Umar radıyallahu anh
0: herhalde bana verilir dedi.
1: Yok hocam diyor ki ma ahbebtu el imarete illa yevme iz. İmare emir,
0: he.
1: Emirlik. Ben onu diyor bugün
0: İsterdim.
1: Ki gibi başka bir zaman hiç istemem. En çok sevdiğim an şu manzara içinde Resulullah bu sancağı vereceği adam ben olmayı arzu ederdim
0: evet.
1: diyor.
0: Kendiniz
1: ama bu bir nasip hocam. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bunu kime veriyor? Feda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anh ve kerramallahu
0: veçe.
1: Onu çağırıyor ve ona veriyor. Fe atahu iyyaha ve kâle emşi ve la teltefit hatta yeftahallahu aleyke. Hocam burada da müthiş bir şey var.
0: Yürü.
1: Yürü.
0: Azmet.
1: Sağa sola. Hocam sağa sola.
0: İltifat etme.
1: Etme.
0: Allah fethi nasip edene kadar.
1: Evet.
0: Böyle. Hocam.
1: Ama o ne diyor hocam? Bak varsa hocam diyor ki Allahu Ekber. Peki diyor ya Resulallah dönmeden gene yüksek sesle. Mâzâ ukâtilun nâse.
0: Ne üzerine insanlar?
1: Sancağı aldım düşman üzerine gideceğim. Neye göre, ne için savaşacağım? Efendimizin talimatı katilhum hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah.
0: Müslüman oluncaya kadar.
1: Kadar. Mesele insanları yok etmek değil. Bu hakikati onlara duyurmak.
0: İmanla dinle.
1: Kabul ettiği an zaten
0: mesele.
1: Problem çözülmüştür.
0: Hocam tam bu cihad üzerindeyken bir amin diyelim siz de dua.
1: Hadi
0: buyurun.
1: Hocam.
0: Siz dua buyurun. Ben amin diyeyim.
1: Ben epey şey yaptıydım hani.
0: Olsun.
1: Amin. Elhamdülillah. Sümme ve sümme elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.
0: Amin.
1: İlahi ya Rab. Senin Habibin Muhammed Mustafa Allah sallallahu aleyhi ve sellemin hayra yönelik, hayra davet, hayrı ihya, şerre karşı mücadele noktasında verdiği o güzel örneklerden istifade ederek, onun terbiyesiyle yetişmiş sahabe-i kiramın bir mümin, bir Müslüman Allah'ın dinini ila için nasıl davranır? Bütün bunların örneklerini de nasıl vermişlerse ve ortaya koymuşlarsa bunları dikkate alarak zamanımızda

0: asrımızda, günümüzde en büyük emanetimiz olan, bizi en büyük hayra götürecek olan dini celil-i İslam'ın ilası için yeryüzünde yeniden bu rahmet dininin bütün insanlığı kuşatacak şekilde üstünlüğünü, hakimiyetini ortaya koyması için gerekli olan o imanı, o teslimiyeti Rabbim, hayırlı ümmet ayet-i kerimesine de uygun düşecek şekilde hayırlı ümmet olmanın gereği üzerimize düşen kulluk vecibelerini yerine getirmeye bizi muvaffak eyle ya. Uzun zamandır bir mümin nasıl olunurmuş örneklerini sahabe-i kiram ve onların yolundan giden müminlerin hayatından okurken, naklederken, ama nasıl olunurmuşu öyle bir zor durumda olmadığımız için denemeden, ama bugün Gazze'de denenmiş şeklini de görerek ibret almayı ve dini celil-i İslam'a her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmayı, bu emaneti korumayı ve bu rahmet dininden bütün insanların istifadesi için, insanların istifadesine sunulacak o rahmetin uygulamalarını, tecellilerini ortaya koymaya bizi vesile ve vasıta eyle. Dini celil-i İslam'a layık işlerde, hayırlarda, yarışta olmayı cümlemize nasip eyle. Festebikul hayrat. Hayırda yarışın. Talimatına uygun düşecek şekilde hayatımızı tanzim etmeyi, düzenlemeyi, geleceği buna göre hazırlamayı ve bunun gereklerini nesillerimizden, çocuklarımızdan, torunlarımızdan başlayarak nesillerimize kazandırmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Yarın. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Rıdan lillahi teala. El-Fatiha.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi.
3: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Tayyip Hoş Tevbe Suresi 126-129. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun,

0: Size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu hayat rehberi olan kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere ihlas kavramıyla ilgili şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Araf suresi 26. ayet.
5: Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik.
3: Yunus suresi 22. ayet.
6: O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar.
3: Zümer suresi 2 ve 11. ayetler.
7: Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi.
3: Mü'min suresi 14. ayet.
8: O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin.
3: Mü'min suresi 65. ayet.
9: O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur.
3: Beyyine suresi 1-5. ayetler.
10: Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dost doğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
11: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Cuma Suresi 9 ila 11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular, seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kıyamet Suresi 1-40. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Ahkaf Suresi 33 ila 35. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün bu gerçek değil miymiş denir. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. Ey Muhammed! O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mü'minun Suresi 33-42. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: "O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız." O peygamber, "Ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Allah, "Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır," dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için

0: www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Hayat Rehberi Kur'an, konulu tefsir. Allah her şeyi görür.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Kur'an'da Allah Teala'nın isimleri çoğu zaman ayet sonlarında bulunur. Allah'ı niteleyen bu kelimeleri ayetin konusunu göz önüne alarak okumak gerekir. Örneğin, eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Ayetinin son cümlesi Allah'ın görmesini ifade etmenin ötesinde İslam'a girenlere ödül vaadi ve yüz çevirenleri cezalandırma tehdidi içermektedir. O en ince şeyleri bilir. Latif ve her şeyden haberdardır. Habir mealindeki ayete şu yorumu getirmiştir. O, bakışların görüp ulaşamadıklarına ulaşır, onları görür. Bakışlar ona ulaşamaz ve onu göremez. Çünkü o latiftir. Allah duyularla algılanamaz ve ona dokunulamaz. Ancak o bakışlara ulaşır ve onları görür. Çünkü o her şeyi bilendir, habirdir. Kur'an'da Allah'ın en yetkin şekliyle bilen bir varlık olması, alim, alim, allam, görmesi, basir ve işitmesi, semi, sıklıkla ifade edilir. Allah için kullanıldığında basir kelimesi, Allah'ın işleri ve oluşları tüm gizli kısımlarıyla birlikte bilmesi. Semi kelimesi ise işitilmeye konu olan her şeyi bilmesi ve karşılığını vermesi anlamına gelir. Kur'an'da sıkça geçen bu sıfatlar, ayetlerde hangi konu ele alınıyorsa, Allah'ın o konuyla ilgili bilgi ve hakimiyetini anlatır. Mesela, o vasiyeti işittikten sonra kim değiştirirse günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir şeklinde tercüme edilen ayette, vasiyeti Allah'ın emrettiğinin dışında değiştirip doğrudan sapanı, Allah'ın işittiği ve yine doğrudan ayrılıp sapanın içinde gizlediğini de Allah'ın bildiği anlatılmaktadır. Görme veya bilme yoluyla tanık olan anlamındaki Eş-Şehid ismi de birçok ayette yer alır. Kur'an'ın ifadesiyle Allah her şeye şahittir ve şahit olarak da Allah yeter. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah her şeye şahittir ayetinde de Allah'ın kulların bütün yaptıklarını bildiği, ona hiçbir şeyin gizli kalmayacağı anlatılmaktadır. Allah el-Müheymin'dir. Yani hiçbir şey ona gizli kalmaz. O her şeye bizzat tanıklık eder. Olup biten her şeye hakimdir. Yarattıklarını korur ve onların ihtiyaçlarını karşılar, onları gözetler. O her zaman onları koruyan, nerede olurlarsa olsunlar onların her şeyini bilen, kaim bir Rab'dir. Oysa müşriklerin taptığı şeyler duymaz, işitmez, hiçbir şeyi anlamaz. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de tutup Allah'a ortaklar koşuyorlar. Allah gizli ve açık, büyük ve küçük her şeyi bilir. Allah'ın bilgisi o kadar kapsayıcıdır ki var olanı da olmayanı da kapsar. Allah her şeye şahittir. Olup bitenleri görüp gözeten anlamındaki Er-Rakib ismi de Kur'an'da yer alır. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Mesela Allah hesap gününde Hazreti İsa'yı ve annesini ilah edinen Hristiyanlar hakkında Hazreti İsa'ya şunu soracaktır. Ey Meryem oğlu İsa!

İnsanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer tanrı kabul edin dedin? Hazreti İsa şöyle cevap verecektir. Haşa, sen çok yücesin. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben sende olanı bilmem. Gizli olanları tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanıktım. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören Er-Rakib sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Kur'an'daki Allah'ın görmesi ve işitmesiyle ilgili ifadelerin onun engin bilgisiyle yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Kur'an'ın bu husustaki ifadelerinde ayrıca şu hususa dikkat etmek gerekir. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ayetinde olduğu gibi, ilk bakışta inkar edenlerin Allah öyle karar verdiği için inkar ettiği şeklinde anlaşılabilecek ayetler vardır. Ancak ayet dikkatlice okunduğunda bu insanların inkarı bilerek seçtiklerinin kastedildiği görülür. İnkar eden bu insanlar Allah'ın öğütlerini, delillerini ve kanıtlarını görmüşler ve sonra iman etmenin doğru olduğunu bile bile inkar etmişlerdir. Onlar doğru olanı gördükten sonra gerçeğe karşı inatla direnmişler, inkarcı olmuşlardır. Böyle yapmasalardı Allah da onlara ayetlerini, öğütlerini işittirmiş olacak, onlar da Allah'tan gelen bu kanıtları işitip anlayacaklardı. Onlar bu seçimleri sonucunda da hak ettikleri karşılığı alacaklardır. Bu, kendi ellerinizin önceden yapıp gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah kullara asla zulmedici değildir. Anlamındaki ayetler de yukarıdaki ayete verilen anlamı destekler. Yoksa Allah kullarını yanlışa yöneltmediği gibi onları haksız yere de cezalandırmaz.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Beytullah Özdemir Rum Suresi 20-27. Ayetler

0: derindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Fatır Suresi 42 ila 45. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince bu ancak onların nefretlerini arttırdı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yer kürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?

0: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
1: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
2: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
3: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
4: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
5: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
4: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
2: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
6: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
7: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
8: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
4: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
9: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
10: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
11: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
12: Azim olan Allah doğru söyledi.
13: Vav Rabbim, Kur'an'ın sesi.
14: Kavramların hakikati.
15: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kendisinden başkasının bilgisinin sınırlı olacağını bizlere yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
16: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
17: Lokman Suresi 34. Ayet.
12: Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
17: Bakara Suresi 30 ila 33. ayetler.
18: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler, seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi, ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi.
17: Bakara Suresi 255. Ayet.
4: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
16: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Maide Suresi 61 ila 66. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yanınıza küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya, yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni, Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım. Sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Şura Suresi 30 ila 43. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler onun varlığının delillerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder. Birçoğunu da affeder. Allah böyle yapar ki ayetlerimiz hakkında tartışanlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ayetlerle iman. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Allah merhametinin bir tecellisi olarak kullarını hem iyi ile kötüyü

birbirinden ayırmalarına yardımcı olacak yeteneklerle donatmış, hem de insan aklı ve bilgileriyle elde edemeyecekleri hususları öğrenmeleri için onlara peygamberler göndermiştir. Peygamberler, gönderildikleri topluma yalnızca Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmiş değillerdir. Bununla birlikte tarih boyunca insanlığa gönderilen peygamberler, ziraatı, hayvancılığı, terziliği, gemiyi yapmayı, demir dövmeyi, inşaatı velhasıl medeniyetin temellerini oluşturan her şeyi insanoğluna öğretmiş, böylelikle onların medeniyetler kurmalarına vesile olmuşlardır. Peygamberler, iman esaslarını ve ibadet hayatını gönderdikleri topluma öğrettikleri gibi, yaşantılarıyla da onlara güzel örnek olmanın gayretinde olmuşlardır. Allah'a iman edenleri, ibadet ve güzel ahlakla bir ömür geçirenleri cennetle müjdelemişler, iman esaslarını inkar edenleri, nefsani arzularının peşinde koşup da ibadetlerini yerine getirmeyen ve güzel ahlaka bürünmeyenleri cehennem azabıyla uyarmışlardır. Allah her topluma peygamber göndermiştir. Eğer peygamberler gelmemiş, ilahi emir ve yasaklar bildirilmemiş, yani sorumluluklar yaratan tarafından kullarına haber verilmemiş olsa, Allah neden kullarına azap etsin ki? Ancak Allah her topluma peygamberler ve kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yolunu göstermiştir. Artık kim en doğru yol olan İslam'ı seçerse kendi lehine seçmiş, kim de İslam'ı kabul etmeyip hak ve hakikatten saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Bu bağlamda hak dini tercih etmede eşler birbirlerinden, ana baba evlatlarından, evlatlar ana babalardan, kardeşler birbirlerinden sorumlu değildir. Sorumluluk şahsidir. Cezalarda şahsilik esastır. Dolayısıyla herkes ancak kendi günahını çekecektir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ahzab Suresi 36 ila 40. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Meryem Suresi 35 ila 40. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der. Ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz. Ancak bize döndürülecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hicr Suresi 86 ila 99. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara

0: ayıranlara da kitap indirmiştik ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed, şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ali İmran Suresi 144. Ayet.
4: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiç zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
2: Ali İmran Suresi 164. Ayet.
5: Andolsun Allah, müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
2: Nisa Suresi 59. Ayet.
6: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Leyl Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en müttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, Resulün yolunda, Kur'an yolunda, Kur'an'a iman ediciler olarak, Kur'an ahkamına göre bu dünya hayatını yaşamayı, Kur'an ahlakına göre ahlaklanarak herkese örnek, güzel örnekler sunmayı, gayrimüslimlere bile güzel örnekler sunmak suretiyle onların bile hidayetine vesile olmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Zümer Suresi 73 ila 74. ayetler, Şems Suresi 1 ila 15. ayetler ve Nasr Suresi.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerine hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihde bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yunus Suresi 61 ila 65. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar! Sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

sevap kazanmanın yolları. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, güneşin doğduğu her gün herkesin sadaka vermesi gerekir buyurmuştu. Ey Allah'ın elçisi dedim, bizim malımız yok ki sadakayı nasıl verelim? Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu, şu saydıklarımın her biri bir sadaka.

vardır. Allahu Ekber diye tekbir getirmek, Subhanallah demek, Elhamdülillah demek, La ilahe illallah demek, Estağfirullah demek. İyiliğe teşvik edip kötülüğü engellemek. İnsanların gelip geçtiği yoldan dikeni, kemiği, taşı kaldırıp atmak. Gözleri görmeyeni gideceği yere kadar götürmek. Sağır ve dilsize bir şeyi anlayıncaya kadar anlatmaya çalışmak. Bildiğin bir yeri senden sorup öğrenmek isteyene yol göstermek. Sıkıntıda olup senden yardım isteyenin yardımına koşmak. Güçsüz birine var gücünle yardım etmek. İşte bütün bunlar kendin için verdiğin birer sadaka yerine geçer. Hatta eşinle cinsel ilişkide bulunman bile sadakadır. Cinsel isteğimi tatmin etmek benim için nasıl sevap olabilir diye sordum. Bunun üzerine bana, bir çocuğun da olsa, büyüyüp aklı başında biri olsa, onun sana faydalı olmasını beklerken ölüverse, Allah'tan bunun sevabını bekler miydin, beklemez miydin diye sordu. Elbette beklerdim dedim. Peki o çocuğu sen mi yarattın? Hayır, kesinlikle onu elbette Allah yarattı. O çocuğu doğru yola sen mi ilettin? Elbette hayır, onu doğru yola Allah iletti. Onun rızkını sen mi veriyordun? Hayır, elbette Allah veriyordu. İşte durum böyle. Sen cinsel isteğini helal yoldan tatmin et. Onu haramdan uzak tut. Doğacak çocuğu Allah Teala dilerse yaşatır, dilerse öldürür. Bu da senin için sevap olur.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Lokman Suresi 31 ila 34. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Nisa suresi 26 ila 31. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah

0: sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Ahzab Suresi 39 ila 46. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin irade sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 253. ayet.
2: İşte peygamber

0: Peygamberler, biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar.
1: Ali İmran Suresi 26. Ayet.
2: De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.
1: Hud Suresi 107. Ayet.
3: Onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.
1: İbrahim Suresi 27. Ayet.
4: Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar.
1: Hac Suresi 14. Ayet.
5: Muhakkak ki Allah İman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
6: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Nahl Suresi 61 ila 65.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. Ayet.
3: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Abese Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfalardadır. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar. Gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir. Günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vavra.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına şöyle dediler.

0: gittiler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona "Andolsun, senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın" dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Sevgili Peygamberimiz risalet öncesinde iyi arkadaşlara sahipti ve onun cahiliyede edindiği arkadaşları da güzel ahlak sahibi kişilerdi. Bunlardan biri Sahip bin Abdullah'tı. Mekke'nin fethi günü muhtemelen Müslüman olmak için Allah Resulüne gelmişti. Osman bin Affan ve Züheyr bin Ebu Ümeyye tarafından Resulullah'ın huzuruna çıkarılan Sahip bin Abdullah, övgü dolu sözlerle Resulullah'a takdim edilmişti. Resulullah bu sözleri duyunca, "Onu bana anlatmayın. O, cahiliye döneminde benim arkadaşımdı." diyerek, arkadaşını zaten tanıdığını ifade etti. Sahip ise Resulullah'ın bu sözlerine, "Evet ya Resulullah, sen ne güzel dosttun." diyerek karşılık verdi. Daha sonra da en güzel ahlakla donatılan sevgili Peygamberimiz, cahiliye döneminde arkadaşlık yaptığı Sahip bin Abdullah'ın şu güzel niteliklerine dikkat çekti. "Ey Sahip, cahiliye döneminde edinmiş olduğun güzel ahlakına bak ve Müslüman olduktan sonra da aynı ahlakı koru. Misafire ikram et, yetime karşı cömert ol, komşuna güzel davran. Rahmet elçisine dost olabilmek, onun sevgisini kazanabilmek şüphesiz her sahabinin en büyük arzusudur. Özellikle İslam'a yeni girenlerin bu yöndeki çabaları ilginçtir." Amr bin As, Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuş, siyasi ve idari dehaya sahip seçkin sahabilerden birisidir. Zat-ı Selasil Muharebesi sonrası görevini başarıyla yapmanın verdiği cesaretle Allah Resulü'nün huzuruna çıkmış ve ona zihnini meşgul eden şu soruyu yöneltmişti: "Ey Allah'ın elçisi, insanlar arasında sana en sevimli gelen kimdir?" "Ayşe" diye cevap verdi Allah Resulü. "Peki erkeklerden kim?" diye sordu. Onun babası buyurdu. Amr

0: Sonra kim diye sorunca Ömer diye karşılık verdi. Amr bin As, kendi isminin en sonda sayılacağı korkusuyla artık daha fazla soru sormaktan vazgeçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı içerisinde kendisine dostluk payesi verdiği kimseler de vardı. O şöyle buyurmuştu: Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin, ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Rum Suresi 46 ila 53. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rüzgarları yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. O, bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar. Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek ise üzerimize bir haktır. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler. Oysa onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Andolsun, eğer ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek de, o ekini sararmış görseler, ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar. Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da işittiremezsin. Sen gerçeği görmeyen körleri sapıklıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak

0: Ancak ayetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere işittirebilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Nuh Suresi 1-28. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayi, Yeusu, Yevuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma.

0: Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yemin kavramıyla ilgili şöyle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 225. Ayet.
4: Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin kazandığı, bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: Nahl Suresi 91. Ayet.
5: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

أفلا

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnin oradan, cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici, peygamber gelir de

0: Kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir dedik. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

0: Rabbimiz, Rabbimiz, bizler senden gelecek her türlü maddi manevi rızka öyle muhtacız ki Meryem oğlu İsa gibi yalvarıyoruz. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mines semai tekunu lena iden li evvelina ve ahirina ve ayeten min verzukna ve ente hayrul razikin. Bize yüce katından nimetler ihsan eyle. Dünyamızı da ahiretimizi de bayrama dönüştür Allah'ım.
1: Bayrama dönüştür Allah'ım.
0: Bizlere helal, bol, temiz rızıklar ikram eyle Allah'ım. Rabbimiz, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibi Edib'in, Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan insanlığa hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz. Rabbena la tuahidna innesina ev ahta'na. Rabbimiz, hata edersek, unutursak bizi mesul tutma Allah'ım.
1: Bizi mesul tutma Allah'ım.
0: Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri yükleme Allah'ım. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Vafu anna vaghfir lana varhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Affet bizi Allah'ım.
1: Affet bizi Allah'ım.
0: Mağfiret eyle bizi Allah'ım. Rahmet eyle bizi Allah'ım. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizleri muzaffer eyle. Münafıklara karşı muzaffer eyle Allah'ım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Nahl Suresi 96 ila 100. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İsra Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkartacağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse, kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz, sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de

0: Doğru söyledin.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Asr

0: الصبر. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
5: Peygamberin sırrı. Peygamber Efendimize 10 yıl hizmet eden Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün çocuklarla oynuyordum. Peygamber Efendimiz yanımıza geldi. Bize selam verdi ve beni bir işe gönderdi. Ben dönünceye kadar da bir duvarın gölgesinde oturdu. Sonra bana bu işi kimseye söyleme diye tembih etti. Bu sebeple eve geç döndüm. Eve varınca annem niye geç kaldın diye sordu. Peygamber Efendimiz beni bir işe göndermişti. Onun için geciktim dedim. Annem neymiş o iş diye sorunca bu bir sırdır, söyleyemem dedim. Bunun üzerine annem bana, oğlum, Peygamber Efendimizin sırrını kimseye söyleme dedi. Ben de bu sırrı hiç kimseye söylemedim. Enes İbni Malik bu olayı öğrencisi Sabit el-Bünani'ye anlattıktan sonra şunu söyledi. Sabit, eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, vallahi sana söylerdim.

Radyo. Aşr-ı Şerif.

0: Okuyan Mehmet Bilir. Meryem Suresi 40 ila 55. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankâr olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o

0: beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekte de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarına temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insandı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hac Suresi 49 ila 55. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ticaret kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nisa suresi 29. ayet.
2: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
0: Tevbe suresi 24. ayet.
3: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü, malımızı ve mülkümüzü haramdan muhafaza eyle Allah'ım. Ey gizli açık her şeyi bilen Rabbimiz, görünen ve görünmeyen bütün kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizi nefsimizin ve çevremizin kötülüklerinden emin eyle. Cimrilikten, acizlikten, korkaklıktan, yoksulluktan, kabir azabından, ihtiyarlayıp başkalarına muhtaç olmaktan sen cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab, faydasız ilimden

görmekten ve zulme uğramaktan, cahilce davranmaktan ve bize karşı cahillik edilmesinden sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle Allah'ım. Kendini beğenmekten, riyadan, şirkten, küfürden, münafıklıktan, kötü ahlaktan ve hak yok.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Ahzab Suresi 69 ila 73. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Cin Suresi 1-19. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi, onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin.

İsra Suresi 59. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine açık bir mucize olarak dişi deveyi vermiştik. Onlar bundan dolayı zalim oldular. Halbuki biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Allah Teala adetini şöyle icra etmiştir. Bir mucize ishar edip, ümmetlerden birisi onu reddederek ona iman etmediğinde, Allah onlara azabı hemen verir. Hazreti Peygamber'le ilgili bilinen ve hakkında hüküm verilmiş olan husussa şudur. Hazreti Peygamber devrinde yaşayan bir kavme azap ulaşmayacaktır. Bunun sebebi onların sulbünden iman edecek insanların gelecek olmasıdır. Bu nedenle kavminin hemen olmasını istedikleri azabı Allah ertelemiştir. Ayetlerle korkutmak Allah'ın ihsanının gereğidir. Korkmazlarsa azap onların başına gelir. Sonra Allah bilir ki azabı geciktirmekle herhangi bir şey kaybolmaz. Bu nedenle azabı tehir eder. Allah hikmet ve bilgisinin gereğine göre dilediğini yapma kudretine sahip olandır. İsra Suresi 60. Ayet. Hani sana Rabbin gerçekten insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana göstermiş olduğumuz rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı insanlar için bir imtihan vesilesi yaptık. Biz onları korkutuyoruz ama bu sadece onların büyük azgınlıklarını artırdı. Ey Peygamber! Sana tahsis etmiş olduğumuz şeylere iman, onlar için bir imtihan ve sorumluluk vesilesidir. Bu sayede doğru olan münafıktan, mümin de inkarcıdan ayrışır. Himaye altına girmiş olanlar durur, sabit kalır ve onlara söylenmiş hususları tasdik ve tahkik ederler. Buna mukabil kalplerine kuşku giren ve tevhid saflığı iç alemlerine ulaşmayan kimselerinse imtihan olundukları hususlarda sadece hayret, dalalet ve inkarları artmıştır. İsra Suresi 61. Ayet. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde İblis dışında hepsi secde ettiler. İblis ise topraktan yarattığına mı secde edeyim dedi. Bedbaht geri durdu ve şöyle dedi. Sana secde ettiğim şekilde senden başkasına secde etmeyeceğim. Bu onun bilgisizliğiydi. Eğer Allah'ı tanıyor olsaydı onun emrini tercih eder, nefsinin bilgisini terk ederdi. İsra Suresi 62. Ayet. Şu benden üstün kıldığın kişiyi görüyor musun? Andolsun beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, pek azı müstesna onun zürriyetini emrim altına alırım. Marifet ve tevhidin zerresi ibliste bulunsaydı, kendisi hakkında saptırmak ve yoldan çıkartmak gibi fiillerden söz etmezdi. Fakat Allah onu bu makama yerleştirdi. Tahkik ehlinin kalplerince açık olan hususu ona söyletti. İsra Suresi 63-64. Ayetler. Allah şöyle dedi. Sen ve onlardan sana tabi olanlar gidiniz. Kuşkusuz cehennem sizin karşılığınız olacaktır. Davetinle onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla onlara karşı haykırarak yürü. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka ne vaat eder ki? Bu tehdidin zirvesidir ve burada ihmal veya tereddüt olmadığı ile ilgili işaret ve açıklama vardır. Allah Teala bir kavmin cezasını geciktirirse, bu durum ihmal değil, mühlet vermek, nimet veya ikram değil, tuzağa düşürme ve dereceli bir şekilde dalalete yönlendirmek demektir. Davetinle onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Yani elinden geleni yap. Senin fiilinin herhangi birine tesiri yoktur. Yaratan ve var eden Allah'tır ki bu da tehdidin zirvesidir. İsra Suresi 65. Ayet. Kuşkusuz benim

kullarım üzerinde senin bir otoriten, sultanlığın yoktur. Rabbin vekil olarak yeter. Sultan, hüccet demektir. Ayet, umum ve genellik bildirir. Hiç kimsenin mazeret delili yoktur. Susturucu delil sadece Allah'a aittir. Bir yoruma göre sultan, tasallut etmek demektir. Halbuki iblis herhangi bir kimseye tasallut edemez. Çünkü kudrete konu olan şey, yaratılmış kudret sebebiyle ilahi kudret mahallinin dışına çıkamaz. Bütün hadisler Allah'ın kudretiyle gerçekleşir. İblisin veya başka bir yaratılmışın tesir cihetinden herhangi bir kimsede otoritesi yoktur. O halde ayet-i kerime umum içindir. Bir yoruma göre Allah Teala, benim kullarım diyerek müminlerden seçkinleri kastetmiştir. Onlar, Allah'tan gelen koruma, merhamet ve gözetmenin muhataplarıdır. Onlar, Allah'a iltica ettikleri için şeytanın vesveseleri onlara zarar veremez. Onlar sürekli Allah'ın civarında bulunmak isteyenlerdir. Şeytan, marifet ehlinin kalplerine yaklaştığında, kalplerindeki marifetin ışığıyla yanar. Bir yoruma göre şeytanın müminlerden kaçması, müminlerin şeytandan kaçmasından daha şiddetlidir. Allah'ın kulları arasından seçkin olanlar, başkasının esareti altında bulunmayanlardır. Arzusunun kulu olan ve hırsların yerleştiği, her türlü kötü huy ve noksanlığın boyunduruğu altına giren kimselere gelirsek, öyle bir insan Allah'ın seçkinleri arasında değildir. Bir rivayette, dirhemin kullarına yazık olsun, dinarın kullarının burnu sürtünsün denilmiştir. Bir yoruma göre, benim kullarım Allah'ın inayet gölgelerinde gölgelenenler demektir. Onlar güç ve kuvvetlerinden arınmış, kendisine tam tevekkül ederek ve sürekli ona bağlanarak Allah'a yönelenlerdir. İsra Suresi 66. Ayet. Rabbiniz lütfundan nasip arıyasınız diye sizin için denizde gemileri yürütendir. Kuşkusuz O size karşı merhametlidir. Allah, kullarına yaratması ve nimet vermesiyle tanınır. Yaratılmış her varlık, eser, toz veya toprak, O'nun birliğine şahit, rububiyetine delildir. İsra Suresi 67. Ayet. Denizde başınıza bir felaket geldiği zaman, Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar kaybolur. Allah sizi tehlikeden kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. İnsan kendisine bir sıkıntı isabet ettiğinde veya zorluk geldiğinde onu uzaklaştırması için hemen Allah'a dönme özelliğinde yaratılmıştır. Öyle dönerler ki bir daha Allah'ın rızasının bulunmadığı bir işe tekrar dönmeyecekleri zannedilir. Allah Teala o sıkıntıyı kaldırıp güçlüğü açınca tövbe ettikleri davranışlarına tekrar dönerler. Sanki onlar kendilerine ulaşan zarara düşmemiş gibidirler. Bu anlamda şu şiiri söylerler. Defalarca kıymet bilmediniz. Bizse gücümüz varken affederek size döndük. Sevdiklerimizi hiç bilmiyorsunuz. Bizse daima affediyoruz. İsra Suresi 68-69. Ayetler. Denizden karaya çıktığınızda Allah'ın karayı ters yüz edip sizi yerin dibine batırmayacağından veyahut üzerinize taşlar savuran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yoksa sizi bir kere daha denize döndürüp üzerinize kasırgalar göndermeyeceğinden ve küfre kaymış olmanızdan dolayı sizi suda boğmayacağından emin misiniz? Sonra bundan dolayı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Korku, nefesler alınıp verilirken cezaları beklemektir. Nitekim şeyhler böyle demiştir. Allah'ı en çok bilen, ondan en çok korkandır. Azap türleri pek çoktur. Gecenin başında mutlu olan nice insan vardır ki, sıkıntı içinde sabahlar. Yatağında sıkıntılı bir şekilde sağa sola dönen nice insan vardır ki, sabah olur, nimetin kemaliyle birlikte müjdeler gelir ona. Bu manada şöyle denilmiştir. Düşmandan korkanı uyku tutmaz. Marifet ehlini şöyle betimlemişlerdir. Tek ayak

0: üzerinde dururlar. Yürüyüp ayrılmak ister gibi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sait Sezer. Nisa suresi 142 ila 147. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niçin azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahaettin Atabey. Kehf Suresi 18 ila 22.

بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظاً

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlarsa üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme. Ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü kitabımız Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu şu ayetlerle bize beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 32. ayet.
5: Dünya hayatı

0: hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: Ankebut Suresi 20. Ayet.
2: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olup gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

واتبع سبيل من

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma.

0: Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Bakara Suresi 189 ila 196.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

يحب المحسنين وأتم

صدقي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa size saldırdığı gibi siz de onlara saldırın. Fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da,

0: tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umre ile faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse, üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. En'am suresi 42 ila 45. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar. Kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilen

98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Eyüp'ün hayatı 1. bölüm. Sabrın anatomisi. Bazı imtihanlar vardır. İnsanı elindekilerle değil, kendisiyle yüzleştirir. Mal gider, sağlık gider, güç gider. İnsanların ilgisi azalır. Dünya bir anda daralır. İşte Hazreti Eyüp'ün aleyhisselam kıssası, insanın böylesi bir imtihan karşısında nasıl ayakta kalabileceğini gösteren büyük bir sabır dersidir. Fakat bu kıssada sabır, pasif bir bekleyiş değildir. Sabır, çaresizce susmak, acıyı yok saymak ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Sabır, acının içinde Allah'a yönelmeyi kaybetmemektir. Hazreti Eyüp aleyhisselam hakkında kaynaklarda farklı bilgiler aktarılır. Onun Hazreti İbrahim soyundan geldiği, ailesi, malı, mülkü ve yaşadığı imtihanla ilgili çeşitli rivayetler bulunur. Fakat burada en önemli ölçü şudur. Kur'an, Hazreti Eyüp kıssasını ayrıntı kalabalığıyla değil, mesaj yoğunluğuyla anlatır. Bu yüzden radyo belgeselimizin temelinde de bu ölçü durmalıdır. Kur'an'ın çizdiği peygamber ahlakı bizim için ana çerçevedir. Çünkü bazı rivayetlerde peygamberlerin yüceliğine uygun düşmeyen, şikayet ve isyan çağrıştıran ifadeler bulunabilir. Bu tür anlatılara karşı temkinli durmak gerekir. Hazreti Eyüp'ün kıssasında asıl mesele, hastalığın ayrıntısı ya da kaybın miktarı değildir. Asıl mesele, kaybın ortasında korunan kulluk bilincidir. Hazreti Eyüp'a geniş imkanlar verildiği, ardından ağır bir imtihan sürecinden geçtiği anlatılır. Malını kaybeder, sağlığıyla imtihan edilir, yakın çevresiyle ilgili zorluklar yaşar. Fakat bütün bu kayıplar içinde onun dilinde isyan değil, iltica vardır. Kur'an'da onun duası şöyle aktarılır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu cümle çok kısadır ama içinde büyük bir iman terbiyesi vardır. Hazreti Eyüp acısını inkar etmez. Bana bir sıkıntı dokundu der. Yani insan olmanın tabii halini saklamaz. Fakat bu acıyı Allah'a karşı bir itiraza dönüştürmez. Cümlenin ikinci yarısı her şeyi değiştirir. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. İşte sabrın özü burada görünür. Sıkıntıyı söylemek vardır, fakat isyan etmeden söylemek. Acıyı fark etmek vardır, fakat rahmeti unutmadan fark etmek. Dua etmek vardır, fakat Allah'a hesap sorar gibi değil, Allah'a sığınır gibi dua etmek. Hazreti Eyüp'ün sabrı taş kesilmek değildir, duygusuzlaşmak değildir. İnsani tarafını tamamen bastırmak değildir. Onun sabrı, acının içinde kulluk edebilmektir. Çünkü sabır bazen beklemek değildir, bazen yönünü korumaktır. Bir insanın elinden nimetleri alındığında, aslında içinde saklı duran birçok şey görünür hale gelir. Şükür gerçek miydi? Teslimiyet sağlam mıydı? İman rahat zamanların alışkanlığı mıydı, yoksa zor zamanlarında dayanağı mıydı? Hazreti Eyüp'ün kıssası bu soruları insanın kalbine bırakır. Biz çoğu zaman sabrı sonuç geldikten sonra överiz. İyileşme olunca, kapılar açılınca, sıkıntı bitince sabrettim demek kolaylaşır. Fakat gerçek sabır sonucun henüz görünmediği yerde başlar. Gece uzadığında, dua hala beklediğinde, insan çevresindeki destekleri kaybettiğinde, beden yorulduğunda, kalp kırıldığında ve insan yine de Rabbine yönelmeyi bırakmadığında. İşte orada sabır bir kelime olmaktan çıkar. Hazreti Eyüp'ün duasındaki incelik bize şunu öğretir. İman sahibi insan

0: acısını Allah'tan saklamaz. Ama acısını Allah'a karşı kullanmaz. O acıyı Allah'a götürür. Çünkü merhametin kaynağını bilir. Bu kıssa bugünün insanı içinde çok güçlü bir aynadır. Modern insan çoğu zaman kayba tahammül etmekte zorlanır. Sağlığın, paranın, konforun, itibarın, kalabalığın kalıcı olduğunu zanneder. Oysa hayat bazen insanın avcundaki her şeyi tek tek gevşetir. İşte o zaman insanın gerçek dayanağı ortaya çıkar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam bize kaybın içinde kaybolmamayı öğretir. Sabrın, çaresizliğin adı olmadığını gösterir. Sabrın, Allah'a yönelişi diri tutan bir iman disiplini olduğunu hatırlatır. Bu bölümün sonunda önümüzde şu hakikat kalır. İnsan bazen sahip olduklarıyla imtihan edilir. Bazen kaybettikleriyle. Ama en derin imtihan, bütün bunların ortasında Allah'a nasıl seslendiğidir. Hazreti Eyyub'un sesi bize bu yüzden ulaşır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu dua sadece bir peygamberin duası değildir. Sıkıntı içindeki her kalbin öğrenmesi gereken bir edeptir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Yasin Suresi 33 ila 50. ayetler.

0: Ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri Yaradan'ın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan. Vakıa Suresi 51-74. Ayetler.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun, birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bozgunculuk kavramıyla ilgili şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hud Suresi 116. Ayet.
5: Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular.
3: Kasas Suresi 77. Ayet.
6: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
3: Şuara Suresi 183. Ayet.
0: İnsanların mallarını ve haklarını

0: kulaklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: Rad Suresi 25. Ayet.
2: Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Buruç Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun, vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun, şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, O yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırız.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 1-14. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hümeze Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o kutameye atılacaktır. Kutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak. Ali İmran Suresi 14 ila 17. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salmaatlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler

Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Hicretin ikinci yılı. Medine'de Müslümanlar yeni bir düzen kurarken, Mekke'de Kureyş ticaretle gücünü sürdürmektedir. Ebu Süfyan idaresindeki büyük bir kervanın Suriye'ye gittiği haberi Medine'ye ulaşır. Bu haberi alan Allah Resulü ashabını toplar. Onlara kervandaki malların çokluğunu ve muhafız sayısının azlığını anlatır. Kervanın dönüşte Bedre uğrayacağını bildirerek onu orada karşılayabileceklerini ifade eder ve ashabını sefere davet eder.
1: Ya Resulallah, bu Allah'ın bize bir fırsatıdır. Sen emret, biz hazırız.
0: Sefer kararı alınır. Ancak öncesinde kervan hakkında kesin bilgi gerekmektedir. Bu amaçla Talha bin Ubeydullah ve Said bin Zeyd görevlendirilir. Onlardan kervanı takip etmeleri ve haber getirmeleri istenir. Fakat onlar Medine'ye Bedir Savaşı'nın gerçekleştiği gün dönebilecektir. Kervanın dönüş haberi başka bir kaynaktan öğrenilince Allah Resulü vakit kaybetmeden hazırlık emri verir. 12 Ramazan günü Medine'den ayrılmadan önce yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakır.
1: Medine emin ellerde mi ya Resulallah?
0: Allah Resulü'nün Medine'nin güvende olduğunu ifade ettiğini öğrenen Hazreti Ömer ve diğer sahabiler içleri rahat bir şekilde yola koyulurlar. Yolculuk sırasında Ravha denilen yerde Ebu Lübabe Medine'ye geri gönderilir ve şehirde vekil olarak görevlendirilir. İslam ordusu sayıca azdır. Toplam 305 kişi, 70 deve ve yalnızca 2 at bulunmaktadır.
1: Sayımız az olabilir ama imanımız yeter.
0: Ordunun sancağı Mus'ab bin Umeyr'e verilir. Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz da sancaktarlık görevini üstlenir. Bu sancak hak mücadelesinin sembolüdür. Bazı sahabiler çeşitli görev ve mazeretleri sebebiyle Medine'de kalır. Ancak daha sonra onlar da bu sefere katılanlar gibi kabul edilecek ve ganimetten pay alacaklardır.
1: Kalpleriniz bizimle. Allah katında siz de bu yolculuktasınız.
0: Ve böylece küçük bir topluluk büyük bir kader için yola çıkar.
1: Bu yol sadece bir kervanın değil, hak ile batılın karşılaşmasına çıkıyor.
0: Bedre doğru atılan bu adımlar tarihin akışını değiştirecektir. Kureyş'in kervanlarını korumak için yürüdükleri haberi Hazreti Peygamber'e ulaştı. Daha sonra Hazreti Peygamber ashabıyla istişare etti.
2: Ya Resulallah, biz Mekke'den seninle birlikte hicret ettik. Sen nereye gidersen biz oraya gideriz. Savaş da olsa barış da.
0: Muhacirler, Mekke'den gelenler konuştu. Sıra Medineli Ensar'a gelmişti.
3: Vallahi ya Resulallah, bizi kastediyorsun. Biz sana iman ettik. Bunun için söz ve teminat verdik.

0: aş göz üstüne dedik. Ya Resulallah, istediğin yere devam et. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, şu denizin karşısına geçsen de ona dalsan, biz de seninle beraber dalarız. İçimizde tek kişi bile geride kalmaz. Bizi yarın düşmanla karşılaştırmandan hoşlanmayacak değiliz. Bizler savaşta sabırlı, düşmanla karşılaştığımız zaman samimi kimseleriz. Umarım Allah bizden gözünü aydın edecek şeyler gösterir. Bizi Allah'ın bereketiyle yürüt.
1: Bu söz Medine'nin kalbini ortaya koyuyordu. Ama herkesin beklediği bir ses daha vardı. Ömer'in sesi.
0: Ya Resulallah, biz zaten yurtlarımızı, mallarımızı, hatta ailelerimizi geride bıraktık. Onlar bugün sayıca bizden fazla olsalar bile, biz onlarla savaşırız. Bize düşen son nefese kadar senin yanında durmaktır.
1: Ashabın bu sözleri Hazreti Peygamber'i sevindirdi. Ardından Allah'ın elçisi şöyle buyurdu: Yürüyün ve sevinin. Şüphesiz Allah Teala bana iki bölükten birini vaat etti. Allah'a yemin ederim ki onların ölüp düşecekleri yerleri görür gibiyim. Müslümanlar sayıca az, güç olarak zayıf görünseler de yürekleri dolu yürüdüler.
2: Ömer, Mekke'den çıkan ordunun ne kadar kalabalık olduğu anlatılıyor. Bizse sanki bir avuç gibiyiz.
0: Biz sayının çokluğuna güvenerek değil, Allah'a güvenerek yola çıktık. Bu ilk defa hak ile batılın böylesine karşı karşıya geldiği bir gün olabilir.
2: Peki ya ölürsek?
0: O zaman Rabbimizin huzuruna başımız dik gideriz. Burada kalırsak da bu şehirde artık korkusuz yaşarız.
1: Gece çöktüğünde iki ordu da Bedir'in yakınında konakladı. Bir tarafta sayısı çok, gücü yerinde, gururlu bir Kureyş ordusu, diğer tarafta az ama kararlı bir mümin topluluk.
3: Ömer, karşı tarafta tanıdıklarının olması seni zorlamıyor mu?
0: Elbette zorluyor. Ama hak ile batıl aynı sofrada oturamaz. Bugün kim gerçekten neye gönül verdiğini gösterecek.
1: Bir yanda zaferi garanti görenlerin kahkahaları, diğer yanda secdeye kapanmış alınların sessiz duaları. Gece ilerlerken Resulullah bir çadırda ellerini semaya kaldırdı. Kalbinde hem ümmetinin endişesi hem de Rabbine tam güven vardı. Şöyle dua ediyordu: Allah'ım, bu küçük topluluğu helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bize vaat ettiğin yardımı nasip eyle. O dua ederken sahabilerin kalbine huzur doluyordu.
0: Ya Resulallah, biz sana iman ettik. Senin getirdiğin dine bağlandık. Yarın savaşta son nefesimize kadar yanındayız. İstersen bizi suya gönder, istersen ateşe. Biz seninle yürürüz.
1: Allah çok güzel işler nasip edecekti. Yarın sabredip direnenler için yardımın nasıl geldiğini göreceklerdi. Sabah olduğunda iki ordu da Bedir Ovası'nda saf tuttu. Kumların üzerinde iki çizgi çizilmiş gibiydi. Birinde iman, öbüründe inat.
4: Bugün Muhammed ve taraftarlarını silip süpüreceğiz. Mekke'nin şerefi bizimle yürüyor.
5: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
0: Kardeşlerim, bugün cennet ve şehadet günü. Yanınızda duran kişiye bakın. Onun için savaşın. Onun için dua edin.
2: Senin yanındayım Ömer.
1: Hazreti Peygamber Müslümanlara sabretmelerini, Allah'ın izniyle üstün geleceklerini söyledi.
5: Allahu Ekber!
6: Allahu Ekber!
1: Bedir'in kumları, savaş naralarının ve tekbirlerin birbirine karıştığı bir sahneye döndü. Ömer bazı yüzleri tanıyordu. Bir zamanlar aynı sofrada oturduğu adamlar, şimdi birbirlerinin kılıçlarının ucundaydılar.
7: Rabbim, ben senin rızan için savaşmak istiyorum. Nefsim için değil, intikam için değil. Bana niyetimi temiz tutmayı nasip et.
1: Kısa sürede sayısı çok olanlar geri çekilmeye başladı. Hem meleklerin yardımı, hem müminlerin direnci. Bedir'in sonucu yavaş yavaş belli olurdu. Savaş sona erdiğinde Müslümanlar beklemedikleri bir zaferle karşı karşıya kaldılar. Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları öldürülmüş, bir kısmı da esir alınmıştı.
5: Elhamdülillah. Allah bize yardım etti.
3: Ama şimdi ne olacak? Bu esirler, onlar dün bize işkence edenler.
1: Hazreti Peygamber bu konuda şunları söyledi. Bu esirler hakkında ne yapacağımızı konuşmalıyız. Görüşlerinizi söyleyin.
8: Ya Resulallah, onlar bizim akrabalarımız. Belki de yarın içlerinden iman edenler çıkar. Onları fidye ile serbest bıraksak, hem bize maddi bir destek olur, hem de kalpleri yumuşar.
1: Hazreti Peygamber Ömer'e döndü ve ona fikrini sordu.
7: Ya Resulallah, ben farklı düşünüyorum. Bu insanlar seni yurdundan çıkaranlar, Müslümanlara yıllarca işkence edenler. Bugün biz güçlüyken merhamet gösterirsek, yarın yine karşımıza çıkarlar. Ben derim ki, her birimizi kendi akrabamızın başına getir. Ben kendi akrabamı, Ali kendi akrabasını. Böylece kalplere yerleşen kibirlerini kırmış oluruz. Bugün cezalandırılmazlarsa, yarın bize daha büyük bir zulüm olarak dönebilir.
8: Ömer, onlar bizim kanımız. İçlerinde çocuklar, kadınlar, arkada bıraktıkları insanlar var.
7: Onlar bunu düşünmeden Müslümanları öldürmeye geldiler. Ben bugün yumuşak davranmanın yarın çok cana mal olmasından korkuyorum.
1: İkisinin de sözleri farklı iki yolu gösteriyordu. Merhamet ve sertlik. Ebu Bekir'in sözlerinde merhamet, Ömer'in sözlerinde ise ciddiyet hakimdi. Sonunda esirler hakkında fidye alınmasına izin verildi. Ama kalpler bu meselenin tam kapanmadığını hissediyordu. Bedir'den sonra esirlerle ilgili karar verildiğinde Hazreti Peygamber'e ayetler indi. Bu ayetler dünyalık menfaate meyletmenin tehlikesini hatırlatıyor, savaş meydanında karar verirken daha ağır ölçüler gözetilmesi gerektiğini bildiriyordu. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu.
7: Ya Resulallah, sanki bu ayetler benim görüşümü teyit ediyor gibi.
1: Bu sefer Allah Teala'nın hükmü Ömer'in sözüyle daha çok uyuşmuştu. Ama bilmek gerekir ki yine de merhametle muamele edilmişti. Allah hem adaleti hem merhameti dengede tutmayı istiyordu.
7: Ben kendi görüşümün isabetiyle değil, Rabbimin hükmünün hikmetiyle sevinirim. Bana düşen bu kalbi sadece onun rızasına bağlamak.
1: Ömer görüşünün isabet etmesine sevinse de kalbinde bir gurur değil, daha büyük bir sorumluluk hissetti. Çünkü hakka yakın olmak daha az değil, daha çok hesap vermek demekti. Bedir günü sadece iki ordunun çarpıştığı bir gün değildi.
9: iki farklı dünya görüşünün, iki farklı ahlakın, iki farklı geleceğin karşı karşıya geldiği gündü. Ömer o gün hem kılıcıyla savaşmış hem de kalbiyle bir sınav vermişti. Merhametle adalet arasında ince bir çizgi vardı. Ve o bu çizginin üzerinde yürümeyi öğreniyordu. Bir sonraki bölümde Uhud'un yaralarını, Hendek'in gecelerini dinleyeceksiniz. Ömer'in yüreğinde sarsılan bir ordunun acısı ve sabrın ne demek olduğunu yeniden öğrenmek var.

اهدنا الصراط المستقيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim. Hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Beled Suresi.

0: عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şahitlikle ilgili hükümleri şöyle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 282. Ayet.
7: Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mü'minun Suresi 68 ila 77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azapla kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Bakara Suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Araf Suresi 94 ila 99. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım. Sonra kötülüğün, sıkıntı ve darlığın yerine iyiliği, bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar ve nankörlük edip atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hac Suresi 58 ila 64. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve

0: Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Kur'an-ı Kerim'de yeme içme konusunda aşırılığa kaçıp israf etmek yasaklanmış, Allah'ın bu şekilde hareket edenleri sevmediği bildirilmiştir. İslam aşırı yemeği israf olarak değerlendirdiği gibi, Allah'ın verdiği nimetlerin hor görülüp uygun şekilde korunmamasından dolayı heder edilmesini de hoş karşılamamıştır. Nitekim Hazreti Peygamber'in temizlenip yenme imkanı olduğu sürece bir ekmek parçasının bile atılmasını istememesi bu bağlamda ele alınabilir. Hatta Hazreti Peygamber içine yabancı madde düşen yiyeceklerin tamamını imha etmek yerine kirlenen kısmının atılmasını istemiş, temiz olan kısımlarınınsa kullanılmasında bir sakınca görmemiştir. İnsan sağlığını tehdit edebilecek ve tiksindirecek yiyeceklerin atılması israf kapsamında düşünülmemelidir. Çünkü özellikle gıda ürünlerinin üretildikleri ortamların, içinde saklandıkları kap ve ambalajların temiz olması gerekir. Peygamberimiz de kendisine ikram edilen hurmanın içinde kurt olup olmadığına bakmış. Böylece alınacak gıdanın bir nevi kontrolünü yapmıştır. Efendimiz su ve süt gibi içecek kaplarının temizliğine dikkat edilmesini ve ağızlarının kapatılmasını, böyle içeceklerin korunmasını istemiştir. Ağaçtan oyularak yapılmış şarap kaplarını ve içki içmede kullanılan çeşitli kapları kullanmayı yasaklamıştır. Görünüşte bireysel kabul edilebilecek yeme ve içme eyleminin bir o kadar da toplumsal boyutu bulunmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter. Başka bir rivayete göre ise, bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmaktadır. Buna göre muhtaç durumda olanları unutarak bencillik yapıp yemeği tek başına yemek doğru bir davranış değildir. Nitekim davete icabet etmeyi Müslümanların birbirlerine karşı görevleri arasında sayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyaç sahiplerinin davet edilmeyip sadece zengin kimselerin çağrıldığı yemeği yemeklerin en kötüsü olarak niteler. İyilik yapmanın çeşitli yolları olduğuna dikkat çeken Hazreti Peygamber, yapılan yemeğin suyunu fazla koyarak komşulara ikram etmenin de bunlardan biri olduğunu ifade eder. Ayrıca evine gidilerek yemeği yenilen ve suyu içilen kişilerin gönlünün alınmasını, yaptıklarını teşvik gayesiyle onlar için dua edilmesini ister. Bunu bir nevi onları mükafatlandırmak olarak görür. Evinde misafir ağırlayan kimselere meleklerin dua edeceği müjdesini verir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Şuara Suresi 23 ila 33. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? Dedi. Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun seni zindana atılanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? Bakanlara bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir.
1: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için

0: büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Tin Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Maide Suresi 101-108. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu. Allah ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin denildiğinde onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı? Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler. Eğer sonradan o iki kişinin günaha girdikleri, yalan söyledikleri anlaşılırsa, o zaman bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam onların yerine geçer ve Allah'a yemin ederiz ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler. Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğruya iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminlerin savaşta Allah'a güvenmesi gerektiğini Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Âl-i İmran Suresi 173 ve 175.
4: Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın, eğer müminseniz benden korkun.
2: Enfal Suresi 49.
5: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Tevbe Suresi 25 ve 26.
6: Hamdolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah Resulüyle müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şuara Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. İşlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Müminun Suresi 78 ila 92. Ayetler.

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halbuki O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi de O'na aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif okuyan Recep Yasan. Nisa suresi 135 ila 141. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileriye gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine, kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Ne istersin Ümeyye bu zavallı çocuktan?
1: Onu bu yola sen soktun Ebu Bekir. Gel de kurtar.
0: Merak etme, kurtaracağım. Onu senden satın alacağım. Ne kadar istersin Bilal için?
1: Parayla satın mı almak istersin?
0: Evet. Senin kölen o. Ve onu senden parayla satın almak isterim halefin oğlu Ümeyye.
1: Benim için değerli bir köledir bu Ebu Bekir.
0: 50 altın veririm.
2: Sen çıldırmışsın Ebu Bekir. Şu Habeşli için 50 altın mı verirsin?
0: O benim kardeşimdir. Ve kardeşim için bu altınları veririm.
1: Bilal değerli bir köledir. 80 altından azına satmam. Ya 80 altın ver ya da git Ebu Bekir.
0: Al Ümeyye. Al altınlarını.
2: Ama şunu bil. Bu dediğini söyleyen, bu yaptığını yapan başkası olsa Ebu Bekir, ona Bilal'e yapılanın 10 katını yapardım. Bir daha sakın zorlama.
0: Günahlardan için erimiş senin.
3: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Ebu Bekir. Allah tüm ezilen Müslümanların yanında olsun.
0: Allah tüm Müslüman kardeşlerimin yanında olsun.
4: Gözlerinde yaş var Muhammed. Yasir ve ailesi için. Oğulları Ammar hayattaymış. Zeyd onun yanına gitti. Onu hemen mi görmek istiyorsun?
2: Söyle bana. İnkarcılardan olmadığını söyle.
5: Ben Muhammed'e inandım. Putlar benim için bir şey ifade etmez.
2: Söyle. Putlarımıza inandığını söyle. Yoksa evladım demem, kendi ellerimle öldürürüm.
5: Allah, İnşallah senin de kalp gözünü açar baba. Sen de Muhammed'in dinine inanırsın. Putlar yerine sadece Allah'a secde edersin.
3: Yapma Umeyr, yapma.
2: Sus be kadın, sus.
5: İstediğin kadar vur, istediğin kadar işkence et. Ölürsem ne mutlu bana. Allah'a daha da yakın olurum. Umarım Allah'a layık bir kul olmuşumdur. Umarım onu memnun edebilmişimdir. İnan baba, ne senden ne ölümden korkarım.
2: Muhammed'i inkar et.
5: Beni yaradan ve sayısız nimetlerle donatan yüce Allah'ı ve onun peygamberini asla inkar etmem.
3: Bize her türlü işkenceyi yaptılar. Ebu Bekir gelip beni kurtarmasa ölecektim. Ama bilsinler ki onların güçleri bize yetmez. İnandığım yoldan beni döndürmeye yetmez.
6: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizden önce gelen toplumlarda inananlar akla hayale gelmedik işkencelere maruz kaldılar. Başlarından ikiye bölünürdü bir testereyle dinlerinden soğumaları için. Ama zalimce işkenceler işe yaramazdı.
3: Allah beni ödüllendirecek. Tüm zalimleri cezalandıracağı gibi. Allah tüm Müslümanların yanındadır.
6: Allah tüm muhtaç olanların yanındadır. Kimsesizlerin kimsesidir. O en zor günde yanında olandır. O tüm alemlerin yaratıcısıdır. Şira yıldızının da Rabbi odur.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnen,

0: var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki, bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden, temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescit, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, İnananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Alak Suresi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب

0: الغريب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır. İnsan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez.

0: secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
0: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de iffet kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Ancak namaz kılanlar başka. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Kim bunun ötesini isterse işte onlar sınırı aşan kimselerdir.
5: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır.
6: Yetimleri dinleyin. Evlenme çağına buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek veya aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Muhsi Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen. Sen El-Muhsi'sin, gizliden haberdar olansın. Yarattığın ve yaratacağın bütün varlıkların sayısını bilensin.

Sen El-Muhsi isminin hükmüyle kulunun nefeslerini, küçük ve büyük bütün amellerini göz ardı etmeksizin sayansın. Gizli, aşikar her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla görensin. Sen kulunun maksadını, gönlündeki niyetini bilensin. Ey istisnasız her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bize her işimizde hayır ve şerri, eğri ve doğruyu bildir. Bizlere rahmetinle muamele eyle.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Yedinci cüz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber'e indirileni, Kur'an'ı dinledikleri zaman Hakk'ı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, inandık. Artık bizi şahitlerle, Muhammed'in ümmetiyle beraber yaz derler.
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ
0: Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber cennete koymasını umarken Allah'a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?

Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara devamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.

Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının.

Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğiniz orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?

Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir.

İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever.

Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır.''

0: Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir. İntikam sahibidir.
1: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ

0: sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.
1: Ce'alallahu el-ka'betel beytel harame kıyamen linnâsi ve'ş-şehrel harame.

Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları, insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.

0: peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ

pisle temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

0: Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
0: Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu.

Allah ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez.

Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin denildiğinde, onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?

Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.

Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz

0: onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler.
1: فَاِنْ عُثِرَ عَلَى

Eğer sonradan o iki kişinin günaha girdikleri, yalan söyledikleri anlaşılırsa, o zaman bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam onların yerine geçer ve Allah'a yemin ederiz ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler.

Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğruya iletmez.

Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkında bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın.

O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler

Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi.

0: Hani havarilerde, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti.
1: قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ
0: Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi.

Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın dedi.

Allah da ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti.

Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaypları hakkıyla bilensin.

Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.

Allah şöyle diyecek: bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.

0: göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.

0: öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Sizse hala şüphe ediyorsunuz.
1: Ve huvallahu fissemavati ve fil ardı. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve ya'lemu ma teksibun.
0: Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.

0: Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir.
1: أَلَمْ يَرَوْكَ

Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik.

Ey Muhammed, eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi.

Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi.

Eğer onu peygamberi bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinde yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk.

0: Ey Muhammed, andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
0: De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün.
1: قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ

0: De ki, şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır, de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkar.

0: فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
1: O günün azabı kimden savuşturulursa gerçekten Allah ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Şayet Allah sana bir zarar dokundursa bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bil ki o her şeye hakkıyla gücü yetendir.

kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً

De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.''

kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar.

0: kim Allah'a karşı yalan uydurandan ya da onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez.
1: Ve yevme

0: الذين كنتم تزعمون.
1: Onları tümüyle mahşere toplayıp da Allah'a ortak koşanlara nerede ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız diyeceğimiz günü hatırla.

Sonunda onların manevraları "Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ona ortak koşanlardan değildik" demelerinden başka bir şey olmayacaktır.

kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler, uydurma ilahları onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi.

İçlerinden Kur'an okurken seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler gereriz. Kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkar edenler, bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değil derler.

Onlar başkalarını ondan, Kur'an'dan alıkoyarlar. Hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın ancak kendilerini helak ediyorlar.

0: ateşin karşısında durdurulup da "Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak" dedikleri vakit hallerini bir görsen.
1: فَالْبَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
0: Hayır, bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan. Eğer çevrilselerdi, elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.
1: وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.
0: Derler ki, hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz.

0: Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki, nasıl, şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar, evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek.
1: قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةِ

0: Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat kıyamet gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ

Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Adela.

Ey Muhammed, biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar.

Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlamalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor.

Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa, durma, yap. Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma.

Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler.

Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor.

Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar.

Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım. Acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın.

Hayır. Bu durumda yalnız ona dua edersiniz. O da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz.

Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık.

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar. Kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti.

Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar.

Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ

0: De ki, ne dersiniz eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimmiş? Bak, biz ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
0: De ki, ne dersiniz? Allah'ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
0: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?

kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an'la uyar.

Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun.

Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi?

0: أصلح فأنه غفور رحيم.
1: Ayetlerimize iman edenler, sana geldikleri zaman de ki, selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ
1: Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.

0: أَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
1: De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam.

0: يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: De ki şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Sizse onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır.

De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir.

0: الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
1: Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın.

0: O geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız onadır. Sonra o işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ

kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit, görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.

0: له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
1: Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur.

De ki sizler açıktan ve gizlice ona, eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır?

De ki onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz.

0: أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: De ki, o size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bak, anlasınlar diye ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz?
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim.

0: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. İleride bileceksiniz.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ

Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra kalk. O zalimler grubuyla beraber oturma.

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara onların hesabından bir şey, sorumluluk yoktur. Fakat üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. Belki sakınırlar.

dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an'la öğüt ver. Yoksa ona Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Kurtuluşu için her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.

ki Allah'ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri şirke mi döndürülelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi olalım? De ki, hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Bize alemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu.

0: Bir de bize namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye emrolundu. O huzurunda toplanacağınız Allah'tır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ

0: O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا

Hani İbrahim babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti.

İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun.

Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben öyle batanları sevmem dedi.

Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi.

güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim, bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi.

Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaradana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.

0: Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?
1: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ

Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ve tilke hüccetuna.

İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir.

Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.

Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi.

İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık.

babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik.

0: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
1: İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti.

Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar, bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır.

İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an bütün alemler için ancak bir uyarıdır. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ

dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunuysa gizlediğiniz, kendisiyle ne sizin ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Ey Muhammed! Allah indirdi de sonra bırak onları içine daldıkları batakta oynaya dursunlar.

İşte bu Kur'an da bereket kaynağı, kendinden öncekileri ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını Mekke'yi ve bütün çevresini tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar. Ve men azlemu min

0: Allah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken bana vahyolundu diyen ya da Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı, meleklerin ellerini uzatmış, "Hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız" diyecekleri zaman hallerini bir görsen.
1: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا

0: Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.
1: İnna Allaha faliqul habbi ve'n nawa yukhrijul hayy

Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah.

0: O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir. Ölçüp biçmesidir.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
0: O sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.

0: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.

0: أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Hocam.

Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O onların nitelendirdikleri şeylerden uzaktır, yücedir.

İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir.

Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır.

Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim.

Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu, Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz.

Ey Muhammed, sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir.

Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin.

Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.

Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakitte inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz?

Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğru

Allah'ım, bize korkundan sana karşı işlenecek cürümlerle aramıza engel olacak bir pay ihsan eyle. Taatinle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ahirete imanın ne olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 38 ve 39. ayetler.
2: Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir.
1: Ali İmran suresi 9. ayet.
3: Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.
1: Yunus suresi 45. ayet.
4: Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Bakara Suresi 254 ila 255. ayetler ve Kadir Suresi.

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kullarının önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz O'nu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tam yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

İyiyim olan Allah doğru söyledi. Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

Gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım! Ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefaat Taşkesenlioğlu. Hadid Suresi 7 ila 11. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken, size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgiyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Şuara Suresi 23 ila 33. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir dedi. Musa, o göklerin ve yerin her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun etrafındakilere alaycı bir ifade ile dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun ve batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı, bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.

0: olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Mücadele Suresi 9 ila 11. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın.

0: iyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O, kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Eyyub'un hayatı 1. bölüm. Sabrın anatomisi. Bazı imtihanlar vardır. İnsanı elindekilerle değil, kendisiyle yüzleştirir. Mal gider, sağlık gider, güç gider. İnsanların ilgisi azalır. Dünya bir anda daralır. İşte Hazreti Eyyub'un aleyhisselam kıssası, insanın böylesi bir imtihan karşısında nasıl ayakta kalabileceğini gösteren büyük bir sabır dersidir. Fakat bu kıssada sabır, pasif bir bekleyiş değildir. Sabır, çaresizce susmak, acıyı yok saymak ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Sabır, acının içinde Allah'a yönelmeyi kaybetmemektir. Hazreti Eyyub aleyhisselam hakkında kaynaklarda farklı bilgiler aktarılır. Onun Hazreti İbrahim soyundan geldiği, ailesi, malı, mülkü ve yaşadığı imtihanla ilgili çeşitli rivayetler bulunur. Fakat burada en önemli ölçü şudur. Kur'an, Hazreti Eyyub kıssasını ayrıntı kalabalığıyla değil, mesaj yoğunluğuyla anlatır. Bu yüzden radyo belgeselimizin temelinde de bu ölçü durmalıdır. Kur'an'ın çizdiği peygamber ahlakı bizim için ana çerçevedir. Çünkü bazı rivayetlerde peygamberlerin yüceliğine uygun düşmeyen, şikayet ve isyan çağrıştıran ifadeler bulunabilir. Bu tür anlatılara karşı temkinli durmak gerekir. Hazreti Eyyub'un kıssasında asıl mesele, hastalığın ayrıntısı ya da kaybın miktarı değildir. Asıl mesele, kaybın ortasında korunan kulluk bilincidir. Hazreti Eyyub'a geniş imkanlar verildiği, ardından ağır bir imtihan sürecinden geçtiği anlatılır. Malını kaybeder, sağlığıyla imtihan edilir, yakın çevresiyle ilgili zorluklar yaşar. Fakat bütün bu kayıplar içinde onun dilinde isyan değil, iltica vardır. Kur'an'da onun duası şöyle aktarılır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu cümle çok kısadır ama içinde büyük bir iman terbiyesi vardır. Hazreti Eyyub acısını inkar etmez. Bana bir sıkıntı dokundu, der. Yani insan olmanın tabii halini saklamaz. Fakat bu acıyı Allah'a karşı bir itiraza dönüştürmez. Cümlenin ikinci yarısı her şeyi değiştirir. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. İşte sabrın özü burada görünür. Sıkıntıyı söylemek vardır, fakat isyan etmeden söylemek. Acıyı fark etmek vardır, fakat rahmeti unutmadan fark etmek. Dua etmek vardır, fakat Allah'a hesap sorar gibi değil, Allah'a sığınır gibi dua etmek. Hazreti Eyyub'un sabrı, taş kesilmek değildir, duygusuzlaşmak değildir, insani tarafını tamamen bastırmak değildir. Onun sabrı, acının içinde kulluk edebilmektir. Çünkü sabır, bazen beklemek değildir, bazen yönünü korumaktır. Bir insanın elinden nimetleri alındığında, aslında

0: İnsan çevresindeki destekleri kaybettiğinde, beden yorulduğunda, kalp kırıldığında ve insan yine de Rabbine yönelmeyi bırakmadığında. İşte orada sabır bir kelime olmaktan çıkar. Hazreti Eyyub'un duasındaki incelik bize şunu öğretir. İman sahibi insan acısını Allah'tan saklamaz. Ama acısını Allah'a karşı kullanmaz. O acıyı Allah'a götürür. Çünkü merhametin kaynağını bilir. Bu kıssa bugünün insanı içinde çok güçlü bir aynadır. Modern insan çoğu zaman kayba tahammül etmekte zorlanır. Sağlığın, paranın, konforun, itibarın, kalabalığın kalıcı olduğunu zanneder. Oysa hayat bazen insanın avcundaki her şeyi tek tek gevşetir. İşte o zaman insanın gerçek dayanağı ortaya çıkar. Hazreti Eyyub aleyhisselam bize kaybın içinde kaybolmamayı öğretir. Sabrın, çaresizliğin adı olmadığını gösterir. Sabrın, Allah'a yönelişi diri tutan bir iman disiplini olduğunu hatırlatır. Bu bölümün sonunda önümüzde şu hakikat kalır. İnsan bazen sahip olduklarıyla imtihan edilir. Bazen kaybettikleriyle. Ama en derin imtihan, bütün bunların ortasında Allah'a nasıl seslendiğidir. Hazreti Eyyub'un sesi bize bu yüzden ulaşır. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu dua sadece bir peygamberin duası değildir. Sıkıntı içindeki her kalbin öğrenmesi gereken bir edeptir.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saffet Çalış. İsra Suresi 23 ila 30.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi, sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Sebe Suresi 31-36. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da, ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen. Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağar. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe Suresi 100 ila 108. ayetler.
3: İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürülecek.

0: edersiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescit, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Ahmet Şebi. Kasas Suresi 1-28. Ayetler.

فخرج منها خائفا يترقب

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Bizse istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da, sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz." Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi. Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze inancını

0: koruması için kalbine güç vermeseydi, neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine onu takip et dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi dedi. Böylece biz anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Musa halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır dedi. Musa, Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım dedi. Korkarak etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, belli ki sen azgın bir kimsesin dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, ara buluculardan olmak istemiyorsun dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim dedi. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar dedi. Şehirden çıkıp Medyen'e doğru yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru yola iletir dedi. Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne dedi. Onlar, çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamızsa çok yaşlı bir adamdır dediler. Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, korkma o zalim kavimden kurtuldun dedi. Kızlardan biri, babacığım onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır dedi. Şuayb, ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın dedi. Musa şöyle dedi. Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini arttırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, "Sizi bir kimse görüyor mu?" diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, "Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyler."
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nisa suresi 64 ila 70. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin ve yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefaat Taşkesenlioğlu. İnsan Suresi 23 ila 31. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
3: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de her ülkeye ve millete bir peygamber gönderildiğini şöyle beyan buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nahl Suresi 36.
7: Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. Onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
2: Kasas Suresi 59.
8: Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminşavi. Araf Suresi 150 ila 155.